Müslümanlara karşı, hatta bütün hayatım boyunca şu lisan dediğimiz, dil dediğimiz uzvumuzu hayıra yormak, hayırda kullanmak, herkese karşı güzel tekellüm etmek, güzel şeyler söylemek, hayrı söylemek, hakkı söylemek, yumuşak söylemek, tatlı söylemek, kalp kırmamak, gönül yıkmamak, kimseyi incitmemek tarzında iyi söz söylemek, güzel konuşmak. Yoksa mantıka kabiliyetini böyle edebi sanatlarla süslemek manasına değil, kalp yıkmamak, gönül kırmamak ve dilin afeti olan, dille işlenen günahları işlememek. İlmihal kitaplarımızın belli bir kadrosu vardır. Başında suların ahkamından başlar. Ondan sonra namaz bölümünü anlatır. Efendim, diğer bölümleri anlatır. Halbuki bunların yanı sıra anlatılması gereken bazı konular da var. Onlara eski tasavvuf ve ahlak kitaplarında çok geniş olarak yer verildiği için ecdadımız o kitapları bunlardan ayrıca ehemmiyetine binaen telif ettiklerinden bu ilmihal kitaplarında bu bölümler yer almamış. Şimdi ahalimiz İslamiyet'i unuttuğu için, İslami bilgiler zayıfladığı için evine bir ilmihal alıyor. O ilmihalin içinde böyle şeyler yok. Sadece suların ahkamından, namaz kılmadan ibaret. İşte şu mekruhtur, bu böyledir, abdest şöyle alınır filan gibi şeylerden ibaret sanıyor İslamiyet'i. Halbuki şu dilin pek çok afetleri vardır. Dil insanı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Bu dil o kadar mühim bir uzuvdur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diline hakim olmayı, diline sahip olmayı garanti eden bir kimseye ben de cenneti garanti ederim diye hadis-i şerifinde tavsiye buyurmuş. Bu tavsiyeden bize çıkacak nedir? 9 defa yutkunup sözü ondan sonra söylemek. Bir yerde konuşacağımız zaman sinirlenmeden, sakin bir şekilde efendim kendine hakim olarak ve ölçerek konuşmak. Çünkü sözü sen söyledin mi sen sözün esirisin artık. O söz nereye götürürse seni esirisin. Çıktı ağzından bir kere. Kanuna aykırıysa mahkemeye gidersin, hapse gidersin. Efendim ahlaka aykırıysa günah yersin. Efendim karşısındaki şahsa dokunan bir şeyse onunla uğraşırsın ömrün boyu artık. Uğraş dur o söylediğin. Sözü çıkarmadığın zaman söz senin esirin. Ağzının içinde hapsedilmiş durumda. Onun için söze dikkat etmemiz lazım. 9 defa yutkunmak demek yani şu sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye iyice düşünmek demektir. Sözümüze dikkat edersek epeyce karlı çıkarız. Epeyce karlı çıkarız. Onun için bundan sonra zihnimize iyice bir yerleştirelim. Şu dilimizden sözleri dökü vermeyelim. Kontrollü olarak konuşalım. Ve bezlüs selam ikinci tavsiyesi bu yine demektir ki aleyke bi bezlüs selam demektir. Yani sana selamı bezletmeni de tavsiye ederim. Bezletmek malum saçmak, bol bol vermek manasına. Yani sakınmıyorsun, kıskanmıyorsun, esirgemiyorsun, herkese bol bol selam veriyorsun. Başka hadis-i şeriflerde de geçiyor ki, bildiğine bilmediğine insan selam verecek. Şöyle baktın, Müslüman mı? Selamın kadri kıymetini bilecek bir kimse mi? Esselamu aleyküm de. Bazen tekrar tekrar aynı şahısla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir taşın veya ağacın etrafında dönerken tekrar tekrar karşılaşsanız bile selam ver. Selam çok kıymetli bir şey. Dua. Allah'tan selam temenni ediyorsun karşındaki şahsa. O selamın içinde de neler yok. O selamın içinde hastalıklardan selamet var, sıkıntılardan, belalardan selamet var, dünyadaki dertlerden selamet var, ahiretteki belalardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, korkulacak hallerden selamet var. Esselamu aleyküm dediğin zaman sen ona iki cihanın hazinelerini temenni etmiş oluyorsun. Onların hepsi senin olsun. Bu dua bu. Allahu Ekber gibi, Elhamdülillah gibi, efendim La İlahe İllallah gibi. Yani mizanı dolduruyor La İlahe İllallah. Bir La İlahe İllallah dedin mi, bir La İlahe İllallah'tan insanın terazisi ağır basıyor, cennete gidiyor. Kıymetli şey. Esselamu Aleyküm dediğin zaman çok şey temenni etmiş oluyorsun. Karşındaki insanı çok seviyorsun.
çok büyük hayırlar tavsiye etmiş oluyorsun. Onun için esirgeme. Çok da faydası var. Peygamber Efendimizin meclisine bir zat gelmiş. Topluluk böyle oturuyorlarmış. Esselamu aleyküm demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşeretün buyurmuş. Aşere 10 demek Arapça. 10 ecir aldı demek. Malum Müslümanlıkta insan bir hayır işledi mi Allah-u Teala Hazretleri cömert olduğu için, cömertlerin cömerti olduğu için bol veriyor. 10 misli veriyor ecri. Bir başka şahıs gelmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demiş. Ona işrune demiş. Herhalde yanındakilere diyor. Yani selamın karşılığı olarak demiyor da Esselamu aleyküm dedi. Onun arkasından bir de ve rahmetullahi'yi ekledi diye onun ecrinin 20 kat olduğunu belirtmek için yanındakilere söylüyor. İşirine. Bak bu 20 kat ecir aldı demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bir başka şahıs gelmiş birkaç zaman sonra, dakika sonra neyse. O da Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu tarzında bir de berekatuhu eklemiş. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz selatun 30 misli oldu. Ecir alıyor insan. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bir kıssasını dinlemiştim. Hoşuma gitti. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Allah her ikisinden de razı olsun. Her ikisinin şefaatine bizleri erdirsin. Bir zata demiş ki hadi kalk çarşıya gidelim seninle. Karşısındaki de sahabi. Diyor ki ey Ömer'in oğlu ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Söyle neden gidelim diyorsun. Çünkü çarşı pazar tehlikelidir. Çarşı pazar şeytanın çok gezdiği yerdir. Çok olduğu yerdir. Neden? Yalan yere yemin edilir, insan aldatılır. Bir sürü tehlikeleri var. Hele şimdi çok daha büyük tehlikesi. Sen kapalı çarşıda esnaf isen yandın. Kapalı çarşıda esnaflık yapmak demek. Efendim hele o Beyazıt'tan Nur Osmaniye'ye giden yol üzerindeyse dükkanın. Artık yani orada Müslümanlığı muhafaza etti mi insan tamam. Böyle dört tane yıldız takmak lazım omuzuna. Zor şimdi yani çarşı pazar şeytanın çok olduğu bir yer. Sen niye oraya gitmek istiyorsun ey Ömer'in oğlu? Nedir sebebi diye soruyorlar. Bak eski insanların zihniyetine bir işaret var burada. Eski insan ama yani Allah'ın makbul kulları. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer'in oğlu. Diyor ki selam veririz selam alırız diyor. Kalabalık orası diyor. Kalabalık yere gidiyor. Yani sokak arasında çok insan yok. Kalabalık yere gidecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecek. Manevi kârını düşünüyor. Çarşıya pazara gidip de alışverişi düşünmüyor. Manevi kârını düşünüyor. Aklı, fikri Allah-u Teala Hazretlerinin rızası olunca insanın tabii mantığı da böyle çalışır. Demek ki selamı çok edeceğiz. Bunun tabii altında yatan mana nedir? Herkesle tanışmak, herkese iyi şey temenni etmek, efendim böyle güleç yüzlü olmak, efendim yoldan gelen geçenle ilgilenip ona da şöyle bir tatlı dille bir iltifat filan gibi manalar taşıyor. Yani bezmü selam deyince insan anlıyor ki Müslüman şöyle güleç yüzlü bir kimse olacak, sokakta böyle başını eğip kaşlarını çatıp böyle efendim gitmeyecek. Gülerek, şey yaparak, sağa sola selam vererek, hal hatır sorarak şöyle bir tatlı bir geçişle geçecek. Yani geçim var, geçimlilik var. Geçimlilik, insanlarla hoş geçinmek, gönül yapmak meselesi var. İşin altında. Yine cemiyetin bakası, selameti var. Yine cemiyetin fertleri arasında muhabbet olacak, olsun diye bunu Allah-u Teala Hazretleri bize tavsiye eylemiş, Resulullah bize tavsiye eylemiş. İslam cemiyetinin muhabbeti için sapasağlam, sıhhatli hayat sürmesi için, yaşaması için ne lazımsa onları emretmiştir. İslam cemiyetinin nizamını bozacak, efendim fertler arasındaki tatlı güzel münasebetleri zedeleyecek her şeyi yasaklamıştır. İslamiyetin ana huyu, ana prensibi cemiyeti korumaktır. Ferdi de korur, cemiyeti de korur. Dünyasını da korur insanın, ahiretini de korur. Hiçbir şeyini ihmal etmez. İslamiyet hiçbir şeyi gadire uğratmaz. Cemiyete cemiyetin hakkını verir, ferde ferdin hakkını verir. Ruha ruhun hakkını verir, cesede cesedin hakkını verir. Fe'a'tı külle zi hakkın hakkahu buyurmuş Peygamber Efendimiz. Her hak sahibine hakkını ver. Karının senin üzerinde hakkı var, ver. Allah-u Teala Hazretlerinin karşısında senin vazifen var.
Yani Allah'ın hakkı var senin üzerinde. Her şeyimiz zaten Allah'ın ya. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. O vazifeyi yap. Kullara karşı vazifeyi yap. Cemiyete karşı vazifeyi yap diye tavsiyeler böyle. Demek ki selam vereceğiz. Mümkün olduğu kadar her selamda büyük ecirler aldığımızı bileceğiz. Bir de bir husus var. Tabii insanın dili başka, kalbi başka olursa ona münafık derler. Dilinle selamun aleyküm diyorsun. Yani ben senin dünyada, ahirette mesut, bahtiyar olmanı istiyorum diyorsun. Arkasından kuyusunu kazıyorsun. Bu tezada da dikkat etmek lazım. Yani selam verdiğin kimseye arkasından kötülük yapmaya yeltenme. Özünde, kalbinde, sözünde birbirine mutabık olsun. Selam verdin mi artık hep selametliğini iste, iyiliğini iste. Selam kuru bir davadan ibaret kalmasın. Muhabbetin bir nişanesi olsun. Sonra selamın çeşitleri vardır. Selam, mesela derdi hocamız, bataklığa düşmüş bir adam çırpınıyor. Biraz sonra çamurların içinde kaybolacak. Esselamu aleyküm deyip yanından geçsen olur mu derdi. Olmaz. Orada selam nedir? Orada selam, efendim, bir ısırık bulup, bir ip bulup o adama atıp onu oradan kurtarmaktır. Madem selametliğini istiyorsun, niye selametliğine çalışmazsın? Esselamu aleyküm diyorsun, selametliğine çalışmıyorsun. Selametliğine çalışacaksın. Yani sağ, salim, esen, rahat, huzur içinde olmasına gayret edeceksin. Hakiki has Müslümanlık bunu gerektirir. Ve bildiğine bilmediğine selam verilir İslam'da. İslam'da tanıdığına da tanımadığına da selam verilir. Şöyle bakarsın, Müslüman, esselamu aleyküm dersin. Peygamber Efendimiz mektup yazmış. Müslüman olmayan kimselere mektup yazmış. Peygamber Efendimiz'in mektupları besmele ile başlardı, selam da olurdu içinde. Diyor ki selamında, esselamu ala menittebe'al hüda. Selam Allah'ın hidayetine tabi olanlara olsun. Şartlı. Yani sen Müslüman olursan sana selam. Değilsen kendin bilirsin. Yani boş yere harcamıyor. Ve it'amut ta'am. Üçüncü tavsiyesi, tabi burada sayfanın kenarına gelmiş, biraz belki harfler iyi çıkmamış olabilir. Vesi görünmüyor ama ve it'amut ta'am. Sana üçüncü olarak yemek yedirmeni de tavsiye ederim buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yemek yedirmek meselesi. Elhamdülillah bizim muhitimiz bilir bunu. Yani bizim şu hadis-i şerifi dinleyen kardeşlerimiz zaten bu hususlara aşina kardeşlerimizdir. Yemek yedirmenin çok büyük şeyi var, ecri var. Yemek yedirmenin. Tabii zengin kimseye de yemek yedirilir, muhabbet artsın diye. Yani münasebetler yumuşasın, münasebetler tatlılaşsın, samimileşsin diye. Sen onu evine çağırırsın, bu akşam çorbayı biz de içelim dersin. O da seni evine çağırır, Müslümanlar daha samimi arkadaşlık eder, birbirleriyle daha yakından dost olurlar. Uzaktan birbirlerini uzaktan tanımak durumu var, bir de daha yakından tanımak durumu var. Aynı apartmanda oturuyorlar da birbirlerini tanımıyorlar. Ankara'da bir eve gittik, kapısından içeri girdik, meğer 3 katta altında kat varmış. 4 kat yukarıya çıktık, oraya soruyoruz, buraya soruyoruz, bu evde filanca oturuyor mu bilmiyoruz diyorlar. 4 kat çıktık, kapıları çala çala, hiçbirisi bilmedi. Ondan sonra aşağı indik, nihayet en alttaymış. En altta bulduk aradığımızı. Bir apartmanda oturuyorlar, birbirlerinden haberleri yok. Zengin, zengine de yemek yedirir, fakire de yemek yedirilir. Yemeklerin sadece zenginlere mahsus olması da tehlikelidir. Yani sofranda biraz da fukaracıklardan da bulundurmak uygun olur. Allah yolunda böyle yedirirse insan, ve yut'aymûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetimen ve esîrâ, ayet-i kerimesinde de bildiriliyor. Çok büyük iltifatlara mazhar olur. Büyük ecirler kazanır. Bu hususta da şey yapmayın, çekinmeyin. Şimdi bazı kimseler isterler şey yapmayı, davet etmeyi isterler. Hanım der ki yemek yok evde. Çağırma kimseyi. Yemek yok. Senin yemek yok dediğin evde kenara çekil bakalım. Ben şöyle bir mutfağa bir gireyim. Buzdolabını şöyle bir açayım. Buzdolabın var mı? Var. Buzdolabın varsa içi doludur muhakkak. Kahvaltılık vardır. Reçel vardır. Peynir vardır. Tereyağı vardır. Bilmem şunu vardır, bunu vardır. Arpa ekmeğinin yanında katık gerekir ama buğday ekmeği olursa katığa lüzum yok demişler eskiler. Buğday ekmeği oldu mu? Sadece ekmek olsa yanında tuz banarsın. Gene olur da
Yani olur, merak etme. Yani illa en âlâ şey ikram etmek mecburiyeti yok. Hatta İhya-i Ulum'da okudum ki Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor.

öğreniyor. Bakıyorsun Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bakıyorsun sünni öğreniyor. Neden? Biliyor ki İslamiyeti ilim üzerinde duracak. Cahillik üzerinde durmaz. Çürük temel üzerinde bina yapılmaz. Suya çamura bina yapılmaz. Kazarlar toprağı bile sağlam zemini bulunca temeli atarlar. Onlar öyle yapıyor da biz niye yapmıyoruz? Biz sanki Allah'ın garantili bahtiyar imtiyazlı kullarıyız sanıyoruz kendimizi. Dedelerimiz Müslümandı ya, sakallıydı, sarıklıydı, Allah yolunda şehit olmuştu. Biz de sanıyoruz ki soydan soptan sülalece hepimiz hemen cennete gidivereceğiz. Öyle bir şey yok. Yani temenni ederiz de muhterem kardeşler, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Babası peygamber olur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu okumadın mı Kur'an-ı Kerim'de? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu babasına sözüne uymadı. Karşı geldi. Ben bir tepenin üstüne çıkarım dedi. Gemiye binmedi. Helak oldu gitti. Babası biraz ya Rabbi bu benim oğlumdur. Sen de Erhamür Rahim'insin gibi böyle bir şey yapacak oldu. İnnehu leyse min ehlik diye hemen hitabı itap geldi. O senin ailenden değil. Neden? Olmaz da ondan. Yani görünüşte oğul gibi bile olsa iman aynı olmayınca olmuyor da ondan. Senin ehlinden değil dedi. Fikir bir olacak, gönül bir olacak. Gönül bir olmadıktan sonra baba, kardeş, akraba, laf hepsi. Gönül bir olacak. Nuh Aleyhisselam'ın ve Hud Aleyhisselam'ın karıları da şeydi. Peygamber karısı. Daraballahu meselen lillezine keferum re'ete Nuhin ve re'ete Lut. Kânetâ tahte addeyni min ibadina sâlihayni fe hânetâhuma felem yûniyâ anhuma minallâhi şey'en ve kîlet hulen nâre ba'd-dâhili. İki salih, iki peygamber kulun karısı idiler, onun emrindeydiler. Onlara hıyanet ettiler. Cehenneme girin denildi onlara. Peygamber karısı olmak fayda etmiyor ise, peygamber oğlu olmak fayda etmiyor ise, ben şehidin bilmem soyundan geliyorum demek fayda eder mi? Hepimiz kendimiz kazanacağız cenneti. Ahiretin tarlası burası. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz. Çalışacağız. Nasıl çalışalım hocam? Tabii uzun ama gecenin bir vaktinde uykunu terk edeceksin. Kimsenin görmediği yerde seccadeye oturacaksın. Yalvarıp yakaracaksın. Gözyaşı dökeceksin. Ağlayacaksın. Sızlayacaksın ama isteyeceksin. Çalışacaksın. Emrini tutacaksın. Yolunca gitmeye çalışacaksın. Ondan sonra da boyun büküp ya Rabbi sen bilirsin diyeceksin. Birçok kardeşimiz var. Babaları, dedeleri şehit değil miydi? Müslüman insanlar değil miydi? Çalışacağız. Yani biz de onları irşad etmek için çalışacağız. Herkes de kendisi tek tek çalışacak. Ahiretteki, cennetteki köşkünü tuğla tuğla burada yapacak. Tuğla tuğla. Bir sadaka verecek, bir tuğla. Mesela. Efendim bir yemek verecek, efendim bir temel taşı. Bir bilmem efendim nefsine hakim olacak. Bir bilmem şey. Böyle tane tane, tuğla tuğla imal edecek. Cenneti kazanacak. Bak şimdi kitaplardan dersler okuyoruz. Sabah din hatırıma geldi. Bu kitapların dışında ahlaktan da dersler var. Yapamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Allah cümlemize gayret kuvvet versin. Nefse şeytana uydurmasın. Sabretmek. Bu sabır dersinde muvaffak olamazsa insan imtihanda geçemez. Patlayı patlayı verirse, kavga çıkartırsa, münakaşa çıkartırsa, gürültü ederse, derste kaldı, ikmale kaldı. Devam ederse sınıfta kalır. Birkaç defa devam ederse belge alır. Allah korusun. Onun için böyle ahlaki şeyler de birer derstir. Birer efendim lisenin, üniversitenin neyse bir bölümünün bir dersi gibidir. Böyle böyle kazanılacak. Diyeceksin ki ben de biraz sabır az. Şu imtihana biraz çalışayım, zayıfım. Gayret edeyim. Sabrı öğreneyim geçeyim bundan. Ben de biraz vefa az. Aman şunu tamir edeyim. Sonra nasıl çıkacağım Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna? Ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim diyeceksin. İlahisi var ya, ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim. Öyle düşünmüş, Yunus öyle soruyor kendi kendine. Böyle derse ben ne cevap vereyim diye sen de düşüneceksin, uğraşacaksın. Öyle, kolay değil yani. Müslüman olmak kolay, cenneti kazanmak kolay değil. Allah'ın kolaylaştırdığına kolay da aslında devamlı gayret istediği için kolay değil.
parlayıp sönmeyle olmaz. Ömür boyu böyle tıkır tıkır muntazam

0: yürüyüp, salih amel işleyip, güzel ahlaklı olup, gönlünü pırıldatıp, içerisini dışarısını nurlandırıp öyle kazanacak insan. Yoksa hani o son nefeste hüsnü hatime, Azrail'i gördüğü zaman insan feleğini şaşırır. Bir Azrail'i görmek 50 defa kılıç darbesi yemekten betermiş. O halde sen ne la ilahe illallah hatırlarsın, ne başka bir şey. Akıl baştan gidiverir. Onun için nasıl yaşarsa öyle olur diye düşüneceksin. Yaşadığın gibi ölmek için, nasıl ölmek istiyorsan o şekilde yaşayacaksın. Hadis-i şerif. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölmek istiyorum? Hüsnü hatime ile la ilahe illallah diyerek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ölmek istiyorum. İman-ı kamildir. İmanla yaşa o zaman. İmanla yaşa, salih amelle yaşa, öyle git. Yoksa en son anda bir la ilahe illallah derim, cenneti kazanırım. Keşke. Yani Allah'ın lütfunu kimseden kıskanacak halimiz yok. Veren Allah-u Teala verir. Versin, cümlemizi ihsan eylesin de çok zor. Çok zor. Yani kazananlar çok zorluklarla kazanmışlardır. Biz de biraz kollarımızı sıvayalım. Şöyle işe girişelim. 40 senedir şuraya gidiyoruz. 30 senedir buraya geliyoruz. Efendim 20 senedir şu tesbihi çekerim. Bilmem ne, şu kadar zamandır şuraya gelir giderim. Ne oldu bana? Demek ki bende bir şey var deyip biraz gayret edeceğiz. Durdu mu su kokar. Aktı mı? Akan su pislik tutmaz.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacı

etrafımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insan hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettim diyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetleri

0: içinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat, taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor, şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabii Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhaben biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen

0: övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: اللهم her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kesel vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt, ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder.

0: onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek

0: Gün içinde gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr.

0: أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: الْمُنَافِقَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur, ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider, ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize

0: şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İyilem eyyühe l-ikvan. En efdalel kitab kitabullah. Ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdetatuhâ ve külle muhdetin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bissenedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr.
3: Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerinden birisi. İzâ ahâze ahadeküm madci'ahû liyerkudâ. Tabi hepimiz akşamları uyumak mecburiyetindeyiz. Hayatın şeysi bizim. Bu yatağa nasıl girilir? İşte uykumuz gelir, faldır küldür yatarız. Öyle mi olması lazım? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerine uyarak mı yatmak lazım? Birçok tavsiyeleri vardır. Buradaki tavsiyelerinden bir tanesi. Bizim hatırımızda olan tavsiyelerden bazısını size nakledeyim. Müslüman olan kimse, abdestli dahi olsa, yatsı namazından evvel abdest almıştır ama geceleri biraz oturur, abdest aralır, taze bir abdest alsın. Hiç olmazsa 4 rükat namaz kılsın. Eğer biliyorsa 1. rükatı Ayetel Kürsi okusun altındaki 2 ayete beraber. 2. rükatı Amenna Resulü okusun üstündeki ayetle beraber. 3. rükatı Sure-i Hadid'in başından okusun 6 ayet. 4. rükatında da Allahu lezi la ilahe illahu Sure-i Hasr sonu. Bunları bilemiyorsa işte kulü ya eyyel kafirin, kulü vallallah, kulü özler de kafir. Ama bir namaz kılar da öyle yatar ki namazda olarak yatmış olur ve abdestli olarak yatmış olur. Bir insan yatarken Cenab-ı Peygamber diyor, fel yakrak bi ümmil kitab. Evvela Fatiha okusun. Yatmazdan evvel. Çok var bu üstüde, bu bir tanesi. Fel yakrak bi ümmil kitab. Ümmil kitab Fatiha'dır. Yani kitapların anası. Bütün Kur'an onun içerisinde mündemiş. Bütün Kur'an Fatiha'nın içinde mündemiş. Bunun aslını okumalı. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben 4 kere ki Fatiha hakkında yazı yazarım. Fatiha'nın izahı hakkında. Öyle kısacık bir şeydir ama 7 ayetten ibarettir ama manası çok geniştir. Bütün Kur'an'ın ayetleri bunun içerisinde mevcuttur. Bunun için Cenab-ı Peygamber de fel yakra bi ümmül kitab. Evvela ümmü kitab olan Fatiha-i Şerife'yi bir oku. Manasını da düşün biraz. Allah'a hamd ediyorsun ve Cenab-ı Hakk'a hamdinden sonra onun sıfatlarını saydıktan sonra kendisini Maliki Yevmiddin ahiret gününde sahibi. Dünyanın sahibi, nasıl dünyanın sahibiyse, dünyadaki bütün mevcudat eşyayı yaratan oysa, ahiretin de sahibidir yani. Dünyanın varlığı. Ona karşı ibadet ettikten sonra ondan istiane eder, yardım isteriz. Çünkü niye? Aciziz. Hiçbir şeyde kendi kendimize yapacak bir kudretimiz yoktur. Bu yardım ettikten sonra hiçbir şeyde muvaffak olamayız. İkincisi, İhdine sıratal müstakim. Doğru yolu bize ver ya Rabbi. Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri kulu sevdi mi? Gökteki meleklere sevdirir, sonra da yerdeki insanlara sevdirir. Ama diyoruz ki yerdeki insanlar toptan bir adamı sevdikleri görülmemiş. Seveni de var, sevmeyeni de var. Başta peygamberlerimiz. Sevenler olduğu gibi sevmeyenler de mevcut idi. İşte o kadar muharebeler oldu, bilmem neler oldu. Sevmeyenlerin hareketleri. Bunlar niçin? İnsan değil mi ki? Cenab-ı Hak gökten indiriyor da sevin diyor. Biz seviyoruz, o sevmiyor. Şimdi sıfır denilen bir rakam var ya. Sıfır. Şimdi sağa geçince birin yanına gelince 10 olur, 100 olur, 1000 olur, 10.000 olur, 100.000 olur gider. Sola korsanız sıfırı Sıfır sıfır, 100 tane sıfır koyun, hep yine o sıfırdır. Hiç kıymeti yoktur yani. Solda hiç kıymeti yoktur. Anlayabiliyor musunuz ya? Bir insanda iman yok mu? Hiç kıymeti yok. Ancak insanın kıymeti iman ile ölçülür. Allah bu imanı hepimize nasip etsin. Onun için Ümmül Kitabı oku da öyle yap diyor Cenab-ı Peygamber. Ne var Ümmül Kitabı'nın içerisinde? İşte bunlarla beraber ihdine sıratel müstakim. Sıratel müstakim İslam dinidir. Sıratel müstakim İslam dinidir. İslam dininin yolunda beni ya Rabbi durdur. Ben o yolun yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu nedir? Allah Teala'nın emirlerine muti, yasaklarından uzak kalan kul demektir. Emirlerden

muti, yasaklardan iştinam eden bir insandır. Nedir o? Allah'ın muti, Müslüman bir kuldur. İman ile ölçülecek hiçbir iyilik de yok. Hiçbir iyilik. Onun için sen evvela yatarken şu Ümmül Kitabı oku. De ki, ihtine sıratan müstakim. Ya Rab, beni İslam dini üzerinde yaşat ve İslam dini üzerinde ölen ve bana bu hususta ne gibi yardımlar lazımsa o yardımları da yap da ben İslam olarak yaşayayım ve İslam olarak senden ahirete ayrılayım. Bunu iste. Sonra İslam dinini isterken de alt tarafında gayril mağdubi aleyhim veladdallin diye iki ayet koymuştu, iki tane kelime. Ya Rab, bu benim istediğim İslam dininin yolu sakın Hristiyanlık ve Yahudilik yolu olmasın ya. Bunu her gün 40 defa okuyoruz artık. 40 defa her gün okuyoruz da yolumuza bakarsak acaba benim yolum İslam'ın yolu mudur yoksa Hristiyan'ın yolu mudur diye bir tefekküre varamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için her gün hareketlerimizi de takip edeceğiz. Acaba yolum İslam yolu mudur? İslam yolundan ayrıldıysam derhal tövbe etmek lazım. Bir kere bu Ümmül Kitabı okuyacağız fakat kafi değil. Ya ve suretin bir de sure okuyacağız. Ne biliyorsun? Sure deyince ayet başka, sure başka. Sure deyince mesela kul vallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad bir suredir. En kısası. İnna atina bir suredir. Ama sure-i Bakara da var. Diğer sure-i Ali İmran da var. Onlardan birisini oku. Sureyi tayin etmedi. Ama Fatiha'nın arkasından bir sure oku. Herkesin haline göre, vaktine göre bir şey oku. Vakti müsait olan sure-i Bekara'yı okur, başka sureleri okur. Ha, vakti müsait olmayan da hiç olmazsa kul vallahları kul özüleri okur. Okuyunca ne olur? Fe innallâhe yüvekkül bihi melek. Allah Celle ve Ala o kuluna bir melek müvekkedir. Bunun emrini verir. Eyvelik. Sen bu adamın yanında yat bakalım. Başında dur bakalım. Yehüttü me'ahû izâhet. Onu daima istiğfar eder, tesbih eder. Onun muhafazasını memurdur. Uyandıkça o da onu muhafaza eder yani. Gerek haşerattan, gerek başka çeşit eziyet veren şeylerden, korumalarıyla beraber, onunla beraber o da hareket eder. O sağa dönerse o da döner. Sola dönerse o da sola döner. Onun için yatarken mutlaka abdestli olup yatmayı vazife bilmeli. Elhamdülillah suyumuz bol memleketimizden. Elhamdülillah sıcak odunlarımız, kömürlerimiz de bulunuyor az çok. Buna göre şükretmek üzere yatarken abdest alır. 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat, 10 rekat peygamberimiz 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat filan kılarlarmış. Bu kadar bir namaz kılıp öyle yatmalı. Hiç olmazsa 4 rekat diyorlar. Yine bir Cenab-ı Hak peygamber buyuruyor ki İzâ akaste mavdudu'ake. Yatacaksın artık, yatma vakti geldi. Fakul. Yine de. Ne diyeceksin? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâtîn ve en yehdurûn. Mahluk yalnız biz değiliz. Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın var. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğimiz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Doktor diyor ki, sende şu mikrop var ortada, bundan korun. Ona itimat ediyoruz. Allah-u Celle ve Alâ'nın ve onun Resulünün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Görmüyoruz onları. Onları da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki اَعُوذْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ Gadabından, ikabından ve ibadının şerlerinden, senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. O şerli kullarından emin hemezat-ı şeyatın bir de şeytan denilen mahluklar var ki onları da göremiyoruz. Onların da insanlar üzerinde ezası vardır. Hemeze, hümezzet-i lümeze var ya, beylülükülü hümezzet-i lümeze, bu hümezzetten lümezeden ki İnsanları incidici hareketleri var. Şeytanlar gerek ruhan birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Hocalara gidiyorlar mümkün olmuyor. Binaenaleyh demek ki bu şer-i ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkılmak için diyecektim ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَيُقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılıdır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap öyle yap. Fe innehu
tahkik şan, la yadurruk. Bunların hiçbirisi sana zarar veremez. Bu duayı yaptın, okudun yaptın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı zarar vermezler. Ve tabi zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Muhire'den bu. İzzettehene ahadüküm fel yebde' bi hacibey. Bunlara karşı ben okumuyorum, yapmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, yapmayan, bilmeyen çok. Namazı da yok, bir şeysi de yok. Yatağa faldır küldür, sabahinde faldır küldür, kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bu ne diyorsa, yap, o yapmıyormuş da. Yapmazsa yapmasın, bana ne? Ama ben Peygamber'in sözünü dinler, buna uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamber'ine iktida ile oldu. Peygamber'e iktida edemedikçe, uyamadıkça, buna tabi olamadıkça, kuru kuruya Müslümanlık olmaz. Onun için şimdi buyuruyor ki, İzettehene ehadüküm. Ya koku sürünmek, ya sürünmek. Bizi ikram etti, ya kendin sürüneceksin. Fel yebde lihacibey. Evvela kaşlanır. Gerek koku, gerek yağlanma. Burada çünkü yağlanma da uyuşuyorlar. Sıcak memleketlerde yağlanma, güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara. Muhafız oluyor. Bundan dolayı ikisiyle yağlanırlarmış böyle. Evvela kaşlarına yağlan. Feynnehu yezhebe bir suda. Bu kaşları kokuyla yağıp başkayla yağlamak baş ağrısını giderir. Suda. Ve zâlike evvelü mâ yenbütü alâ ibni âdem. Güneş. İnsan olduğunda ilk biten tüy de kaş olmuş. İlk biten tüy. İzâ etteyte rekâte mâlek. Bu iki ibaredir burada. İzâ etteyte umuma hitaptır. İzâ etteyti karşısında Ümmü Seleme var, ona hitaptır. Bu şimdi Ümmü Seleme o zaman gitti. Burada etteyti diyor. Şimdi bugün âmeye hitaptır. İzâ etteyte. Sen ödediğin vakitte, yaptığın vakitte. Ne? Zekâte mâlike. Malının zekatını verdiğin vakitte. Malının zekatını verdiğin vakitte. Fakat ezhevet ezhebde anke şerri. O malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi malın da şerri var. Uyananların, yangınların, hırsızların, bilmem birçok şeylerin başlıca sebepleri zekatın yerlerine verilmemesinden ileri gider. Allah muhafaza. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate malik, malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu, korkma yani. Bir şey olmaz senin malına. Niçin? Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır işte, ne olacak? Dünyada ömrün, paraların peşinde koşuyordun, kurtuldun şimdi onlar da. Dön Allah'a artık. Allah. Fakat hep de anke şerrehu, o malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Çünkü zekatı verilmeyen malların büyük şerlerinden birisi, gözlerimizi yumduktan sonra gerek mezarda, gerek mezarda, gerek de ahiret günü hesabında koskoca yılanların bizi eza etmesine vesile olacak. Onun için zekatını verdin mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun. Zekatı vermemenin iki tane ağır şeysi var. Birisi memlekete karşı hıyanetliktir. Memleketin fakir fukarasını hesaba katmamak, bunlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük çirkinliktir. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir. En büyük felakettir. Onun için sen 1/40'ını vereceksin. 1/40'ınla bu memleketin fakir fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, bu fakirin daha fakir olmasına demek gözlemiyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha halk ediyor ki, o da senin burnundan getiriyor bunu. Ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalıyı halk edecek işte. Bir belalıyı halk edecek. Sen demek ki bunlar nereden geldi diyerek. Amelimizin cezası yani. İzâ etteyse zekâteh. Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakitte fakat gadayte ma aleyh. Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyorsun. Zekatını vermekle. Vazifen ne? İslam'ın vazifesi. Yardım. Allah'a kulluk. Mahlukuna yardım. Bunu yapmış olur. وَمَنْ جَمَعَا Şimdi kim? Ki topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Bugün faizi hiç kimse hesaba katmaz. Allah haram etmiştir diye korktan kafi. Ama onu bugün korkmadan herkes yapıyor artık. Faizi. Bu faizin en büyüğü bir kere haram olur malı. Malını haram ettiği vakitte. Bir kazan südüm var.
Bu bir kazanın sütünün içine gel ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Gelse içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenle ne kadar halalın varsa da haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. Memen cemi'a malen haramen. Böyle faizlerle, hukuku nasır riayet etmeyerek toplanan paralarla. Sünnete sattık. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım, bol bol zekat, sadaka, hayır, hasenat. Oo, ne iyi adam diyor. Maşallah. Ya. Lem yekün lehu fihi ecrün. Buna hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Mekâne aleyh isruhu. Üzerine günaha bakır. Bunun için asıl işin kökü lokmanın helal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde lokmanın helallığının çok tesiri vardır. Lokmalar da haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmalara haram paralar karışıyor. Allah affet. İzâ ezzenel müezzinü. Bunun için helal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Hanımlar da şunu isteriz, bunu isteriz. Herifin takatı da yetmiyor, gücü de yetmiyor. Bu sefer işte hileye mileye kalkıp hanımların evin şeysi olsun, hatırı olsun diyerekten günahları irtikap ediyorum ki eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün layakta bir tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selamette başı devletilemiş. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhan Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Akra reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özersel'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 14 Mayıs Perşembe sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz.

0: Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de sizler için paylaşacağımız haberlerle yeni bir programda birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz programımıza başlarken. Ve tabii akrem mobil hattımızı da hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Biz de programımızın ilerleyen dakikalarında aktaracağız kıymetli dinleyenlerimiz. Akrem Medya'da sizler için yayında da paylaştığımız haberlerin çok daha fazlasına erişme imkanınız var. Hem web hem de mobil uygulama üzerinden hem dosyalarımızı hem program içeriklerimizi hem canlı yayını hem de bugünlerde önem arz eden Harem-i Şerif canlı yayını takip edebileceğinizi de hatırlatalım. Değerli dinleyenlerimiz sayfamızdan göz atabilirsiniz. Hicri takvime göre de 27 Zilkade sabahına eriştik. Bu ayı yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz ve yılın en önemli dönemlerinden biri olan Zilhicce ayı yani hac ve kurban mevsimi de yaklaşıyor. Ama evvelinde bir başka hatırlatmayı paylaşalım. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde bu yılda Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad edilecek. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında 1 Safer 1448 15 Temmuz Çarşamba, Mahmut Esat Yuşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü hatim duaları ve özel programlarla yad edilecek. Hatta bu kapsamda bu yıl Elazığ'da doğuş işrak ibadeti buluşması var. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'de Gelibolu'da genişçe bir katılımla gerçekleşmişti. Bu yılki programın adresi ise Elazığ olacak. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü sabah 04'te sabah namazıyla başlayacak bu önemli buluşma için katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.magin.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilecek. Ayrıca Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Yuşan hocalarımız için okuduğunuz hatimlerle ilgili bilgileri ise akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da bu haberi paylaştığımız sayfamıza geldiğinizde, haberimize geldiğinizde haber içerisindeki linkten de kolaylıkla form üzerinden bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Doğa Organizasyonu'nun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha Organizasyonu'na duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şlalu Muhammed İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Bu haberi video içerikli Akrem Medya'da bulabileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz ve devam edelim diğer başlıklarla programımıza. Denizüstü rüzgar enerjisi yatırımları artırılacak. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ardından ilk denizüstü yenilenebilir kaynak alanları için düğmeye basılıyor. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. Öte yandan geçen yıl rüzgar enerjisinde 2 gigawattlı kurulumla rekor kırıldığı belirtilirken, bu yıl sonuna kadar yeni kurulumların 2,5 gigawatt seviyesini aşmasının beklendiği belirtildi. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi de günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki gün günlük bazda 906 bin megawatt saat elektrik üretilirken, üretimde %32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı genel manada. Bunu %16 ile güneş santralleri, %14,5 ile doğal gaz santralleri izledi. Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportlu geçişler başladı. 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi. Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar Gümrük Kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi. Uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaporta giriş ve çıkış işlemleri böylelikle yeniden başlamış oldu. Video platformların bağımlılık yaptığına yönelik bir haber var sırada. Daha doğrusu bu bilinen bir durum zaten. Bu duruma karşı açılan bir davanın haberi var. Amerika Merkezi bir yayın kuruluşu çocuklarla yetişkin kullanıcıların verilerini rızaları olmadan topladığı ve kullanıcıları yayınlarına bağımlı hale getirmek için bağımlılık yapıcı tasarım kullandığı suçlamalarıyla dava edildi. Amerika'nın Teksas Eyaleti Başsavcısı Dallas'ta açtığı davanın 59 sayfalık iddianamesinin ilk bölümünde çocukları ve yetişkin tüketicileri gözetlediğini belirttiği basın açıklamasında bu platformun kullanıcıların izleme alışkanlıklarını, tercihlerini ve diğer hassas davranış verilerini gizlice takip edip kaydeden bir veri deposu olarak tanımlıyor. Habere göre dava dosyasında bu platformun kazanç için gizlice topladığı kullanıcı verilerini reklamcılara verdiği, böylece yayın kuruluşunun abonelerinin reklamcıların hedefi haline geldiği belirtiliyor. Bugün 39 il için sarı kodu uyarı var. Ne demek bu? Bu tabii meteorolojik anlamda bir uyarı. Kuvvetli ve sağanak yağış uyarılarını görüyoruz. Tam 39 şehir için yapılmış. Özellikle Orta Anadolu, Kuzey Anadolu için görüyoruz. ve yarın için de yine devam edebileceği yönünde tahminler ve değerlendirmeler var. Meteorolojinin paylaştığı verilere göz attığımızda Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri için de uyarılar var. Öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde kuvvetli yağışlar beklenmekte. Güneyde ise Mersin, Adana, Osmaniye, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş çevreleri de yine uyarı yapılan noktalar arasında. Karadeniz bölgesinde ise Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinde yine öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yani yurdun yarısına yakınında kuvvetli yağış beklentisi söz konusu. Bununla beraber yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi risklere karşı da bugün için ciddi uyarılar görüyoruz.
3: Yol durumu.
0: Önce İstanbul trafiğine bakalım. Bu dakikalarda değerli dinleyenlerimiz %63 dolayında bir trafikten söz edebiliriz. Şehir geneline baktığımızda Anadolu yakasında Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Kaynarca sahil yolu Pendik yönünde bir araç arızası nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı durumda. Avrupa yakasında D100 Şirinevler Yenibosna yönündeki kaza nedeniyle burada da bir şerit trafiğe kapalı durumda. İki önemli uyarı görüyoruz. Avrasya Tüneli için bir bakım onarım çalışması uyarısı var. Tabi gece saatlerinde olacağı için etkisi çok yüksek olmayacaktır ama 15 Mayıs tarihinde yani bu gece yarısından sonra sabah 05.30'a kadar Avrasya Tüneli'nde her iki yönde geçici olarak trafiğe kapalı olacağı uyarısını görüyoruz. Bu notu da paylaşalım. İstanbul için %63 dolayında bir yoğunluk bilgisini ekleyerek. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle sıralanmış. Kızılcahamam-Kahramankazan Ankara yolunda, Aydın-İzmir otoyolunun başında, Kızılcıpınar viyadüğünde, ayrıca Tematyolu Gazi Osman Paşa kavşağında, Nevşehir, Kayseri, Silifke, Mersin, Çanakkale, Çan güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar olduğunu görüyoruz. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan, hemen paylaşalım bizler de bakalım kimler nerelerden yazmışlar, ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, güneşli bir günden Sakarya'dan selamlar, dualar. Rabbim dualarımızı ve tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin, devamlı takip ediyoruz demiş Sakarya'dan Gülay Öztürk hanımefendi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka kimler yazmış? Hayırlı bereketli günler dilerim, arkadaşlarımıza selam ederiz. Hacı Mehmet Alakaş Kırıkkale'den bu mesajla ulaşmış. Bir başka dinleyicimiz kapalı bir Karabük sabahından selamlar, hayırlı işler, günümüz hayırlar getirsin inşallah diyor İkram Doğan Beyefendi. Yeni bir güne daha sağlıkla ulaşmanın şükrüyle Rabbim gönlümüze ferah, hanemize bereket, dualarımızı kabul eylesin diyor dinleyicimiz. Ömer Bey de bu güzel duayla katılmış programımıza. Devam edeceğiz. Sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu arada bizleri Akramedya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hemen şöyle bakalım hangi paylaşımlar var karşımızda. Dün hacca giderkenki manevi hazırlıkların yer aldığı bir paylaşım vardı. 5 maddede sıralanan, şöyle biz de açıp bakalım. Niyetimizi gözden geçirmeliyiz. Kırdığımız gönüller varsa onarmalıyız. Helalleşmeliyiz. Kalbi yüklerden arındırmak için bolca istiğfar etmeli. Efendimiz'i ziyaret etmeden önce bolca salavat getirmeli. Ve nafile ibadetlerimizi arttırmalıyız şeklinde güzel hatırlatmalar görüyoruz. Az evvelki paylaşım ise bize tarihteki güzel bir geleneği, Sürre alaylarını anlatıyor, hatırlatıyor. Mekke ve Medine halkına ulaştırılmak üzere özenle hazırlanan hediyeler, devlet ricalinin katıldığı görkemli bir törenle yola çıkarılırdı. İstanbulluların gözyaşları ve dualarla uğurladığı bu kutlu kafileye de Sürre alayları deniyordu. Tarihte böylesi güzel bir gelenek de söz konusuydu. Hem efendim hac ziyareti için orada bulunanlara hem kutsal beldelere hediyeler götürülmesi hem de güzergah boyunca hatta bazı beldelerin de onarılması, gözden geçirilmesi anlamında gerçekleştirilen önemli bir gelenek ve yolculuktu tarihte Suriye alayları. Akremedya'daki video paylaşımda bize bunu hatırlatıyor sizlerde.

göz atabilir, izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Hatırlatalım efendim programımızın bu bölümünde. Güzel bir eser dinleyelim içeriği tamamlarken, ardından yeniden burada olacağız Akra'da Güne Merhaba programıyla.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
3: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün kritik analitik düşünme ile ilgili konu başlıklarına devam ediyoruz. Kritik ve analitik düşünme, farkındalığı artırmak için tutarlı, sistemli ve doğru sorgulama çabasıdır. Bir iddiada yer alan kavramların ve bunlara ilişkin kanıtların tutarlılığını ve açıklığını fark etmek, kritik ve analitik düşünmenin önemli bir adımıdır. Bir olay hakkında net bilgiler edinilmediği takdirde, duygusal ön yargı karar verme yetisini etkileyebilir. Varsayımlara, ön yargılara ve duygulara dayanarak acele hüküm ve sonuçlara varamayız. Kritik düşünme teknikleriyle temel kritik düşünme becerilerinin kullanılması, olaylara farklı açılardan bakıp duygusal ön yargıların etkisini azaltabilir. Bir sorunu ele alırken ön yargıların objektif bir sonuca ulaşma becerisini engelleyebileceğinin bilincinde olmak önemlidir. Bilmediklerimiz bildiklerimizden çoğu kez daha önemli olabilir. O yüzden kritik düşünme değerlendirmelerini bize verilen bilginin sınırları çerçevesinde yapmak önemlidir. Aksi halde yanlış hüküm verilebilir. Ön yargıların, sübjektifliğin, yanlış genellemelerin anlaşılması kritik ve analitik düşünme için kaçınılmaz. Ön yargılar çoğunlukla yanlış yürütülen muhakemenin yol açtığı düşüncelerdir. Genel olarak insanlar öngörülerini ön yargıya kolayca dönüştürürler. Bu durumda objektif davranılamaz ve yanlış yorumlar yapılabilir. Kimi zaman sosyal kutuplaşmalara giden sonuçlar ortaya çıkar. Kritik analitik düşünmenin bir diğer ilkesi tek vaka örneklerini genellemektir. Gözlemcinin gözlenen bireyin genel görünüş, inanış ve kanısından yola çıkarak onun gözlenen farklı bir niteliğine genellemesi gerçekleri çarpıtır. Kritik ve analitik düşünme yetenekleri gelişmemiş bireyler, bir örnek üzerinden genelleme yoluyla yapılan ikna çabalarından kolaylıkla etkilenebilirler. Kritik ve analitik düşünme, karşılaşılan sorunların tutarlı, sağlıklı ve mantıklı bir şekilde çözümlenmesidir. Bir problemin çözümünde şu mantıki aşamaları takip etmek düşünülebilir. Sorunun ve konunun iyi ve doğru anlaşılması, konu üzerinde olabildiğince çok araştırma ve soruşturma yapılması, gereken bilgilerin toplanması, ortaya çıkan alternatif çözüm yollarının tespit edilmesi, mümkün çözümlerin tek tek denenmesinin tasarlanması, bunlar içinden en iyi, en az riskli çözümlerin seçilmesi, nihai çözümün uygulanması. Kritik ve analitik düşünebilen kişiler, soru ve problemleri açık ve net bir biçimde formüle çevirirler. Gerekli bilgiyi edinir ve değerlendirirler. Güçlü kanıtları olan sonuçlara ulaşırlar ve bunları test ederler. Bir konunun ana bileşenlerini irdelemek, kritik ve analitik düşünmenin anlaşılmasına ışık tutabilir. Evvela başlangıç sorusu gerekir. Bir haber, bir mesaj, bir iddia ya da bir durumla karşılaştığımızda ilk sormamız gereken soru, mesele ya da konu nedir sorusudur. Buna başlangıç sorusu da denilebilir. Bu soru çok önemli ve kritik analitik düşünme sürecini başlatan sorudur. Bir diğeri, sonucu bulma aşaması. Konunun bulunmasından sonraki adım. Sonuç, bir yazarın ya da konuşmacının kabul etmemizi istediği ve vermeye çalıştığı mesajdır. Sonucun bulunması, konunun bulunması kadar önemlidir. Sonucu bulabilmek için konunun ne olduğunu bir kez daha değerlendirmeliyiz. Sonucu bulmamızda yardımcı olabilecek bazı anahtar sözcükler işimize yarayabilir. Sonuç olarak, bu nedenle, kısaca, özet olarak gibi ifadeler bizi sonuca götürür. Kanıtlar. kritik ve analitik düşünmede kanıtlar üzerinde en çok durulması gereken kavramlardan biridir. Kanıt, neden bu sonuca inanmalıyım sorusunun cevabıdır. Kanıtlar sonucu destekler ve bir iddianın, bir görüşün geliştirilmesinde inandırıcı ve ikna edici bir rol üstlenirler. Kanıtları bulabilmek için bir sonucu olarak, nedeniyle, tarafından desteklendiği gibi anahtar sözcükleri yakalayabilmek gerekir. Kritik ve analitik düşünme, sözcüklerin ve sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları söylemlerin etkisine kapılmadan verilmek istenen mesajın haklı gerekçeleri olup olmadığını görebilmektir. Burada doğruluk ve geçerlilik kavramlarına atıf yapılabilir. İddiayı destekleyen kanıtların tutarlı olduğunu, sözcüklerin ya da terimlerin manipülatif gücünü kullanarak geliştirilmediğini ayırt etmek gerekir. Bilginin kaynağı doğru mu? Kritik ve analitik düşünmede bilgilerin taşıması gereken bazı temel standartlar vardır. Her şeyden önce bilgi bilimsel veri niteliği taşımalıdır. Kaynağı belli ve güvenilir olmalı, doğruluğu aleyhine kanıt bulunmamalı, zannetmeye dayanmamalı, kesin olmalı, şüphe barındırmamalı, diğer bilgi bileşenleriyle birlikte bütünlük oluşturabilmelidir. Şu örnekler, kritik ve analitik düşünmede söz konusu kanıta dayalı argümanlar ve kanıtlarla desteklenmemiş olanları karşılaştırıyor. Mesela, desteklenmemiş iddia argümana şu örnek verilebilir. X firması pahalı ve bir o kadar da paracı bir firmadır. Kanıta dayalı argümana şu örnek verilebilir. X firması kaliteli mal üretmektedir. Ürünleri uzun süre dayanmakta ve kaliteli malzemeden üretilmektedir. Bu yüzden diğerlerine göre biraz daha pahalıdır. Bu gibi durumlarda hangi argümanın daha doğru olduğunu sorgularken doğal olarak argümanların dayandığı, dayandırıldığı gerekçelere yani kanıtlara bakarız. Bazen birbirine karşıt iki argümanın dayandığı kanıtların da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak, kritik ve analitik düşünme bir dizi bilişsel işlevin bir arada kullanıldığı bir süreç olup, pratik hayatta kullanılan, sosyal bir birey olmanın gereği olarak ortaya koymamız gereken birçok eylemimizin tutarlı, dengeli, uyuma yönelik olmasında işe yarayan, olayları neden sonuç ve geçmiş bugün gelecek eksenlerinde doğru okumamızı ve doğru yorumlamamızı sağlayan, kendimizinkiler kadar çevremizdeki bireylerin hissediş ve değerlendirmelerini doğru olarak öngörmemizde kullanabileceğimiz, sayılan tüm bu özellikleriyle iyi bir birey, iyi bir eş, iyi bir anne baba, iyi bir kul, iyi bir öğrenci, bir güzel insan ve insanlara faydalı olabilmemiz yolunda bize önemli katkıları olan bir düşünme biçimidir. Özgün, özerk ve özellikle davranabilmemizde yol gösterici ve işe yarayıcı zihinsel düşünce pratiğidir. Değerli dinleyenlerimiz, bu bölümde kritik analitik düşünmenin farklı bakış açısı sağladığından söz ettik. Bu ve serinin diğer haberlerini Akrem Medya sayfalarından da ulaşabilirsiniz.

Ve mesajlarınızı paylaşarak devam edelim programımıza. Hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza. Fevziye Ünal, Almanya'dan selam olsun. Çarşamba günü nasip olursa Kabe'de dualarımda olmanız dileğiyle demiş dinleyicimiz. Hayırlı yolculuklar dileyelim öyleyse inşallah. Mebrur bir hac olsun duasını iletelim. Tabii asıl dua bekleyen tarafta arkadaşlarımız olacaklar muhakkak. Ankara'dan Necla Hanım, günümüzün tüm insanlığa hayır getirmesini diliyorum demiş mesajında. Tokat'tan selamlar, Fatma Zehra Ay yazmış. Akrem maneviyatımı yükselten radyo, hayırlı sabahlar diyor Fethiye'den Saliha Hanım. Teşekkür ediyoruz. Güneşli bir Kayseri'den hayırlı sabahlar, Allah'a emanet olunuz. Dualarda buluşmak ümidiyle demiş Mustafa Gündüz Bey'de. Hayırlı sabahlar, Allah'ın selamı bereketi üzerimize olsun. Bu yayında emeği geçenlerden de Allah razı olsun diyor Şerife Hanım. Cümlemizden inşallah eksik olmayınız. Hayırlar fethola, şerler defola, Allah-u Teala şükür sebeplerimizi artırsın diyor Erol Bey Konya'dan ulaştığı mesajında.

Çok teşekkür ediyoruz. Daha pek çok mesaj var. Onları da birazdan paylaşmayı sürdüreceğiz. Saatlerimiz de 9'u gösteriyor bu arada. Bir eser daha dinleyelim, ardından Hacı Özel paylaşacağımız haberler var. Güncel hava durumu bilgileri var ve tabii sizlerden gelen mesajlar var.

0: Akradayız güne merhaba programıyla değerli dinleyenlerimiz, hac günleri yaklaşıyor demiştik. Akramedya'nın hac kurban kategorisinde hac ibadetinin gerçekleştirdiği mekanlarla alakalı malumunuz olan bilgiler var. Hac Kabe'yi tavaf etme, Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfe, Mina'da şeytan taşlama ve kurban kesme, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y gibi tarihi ve sembolik anlamları olan ve Mekke civarındaki farklı mekanlarda icra edilen birden fazla ibadeti içeriyor. Peki bu mekanlar nereler ve nasıl uygulanıyor? Elbette ilk olarak Kabe'yi muazzama. Yeryüzünde yapılan ilk mabet, Müslümanların kıblesi. Kur'an-ı Kerim'de Kabe, Beyt, Beytullah, Mescid-i Haram şeklinde anılmakta. Mescid-i Haram'ın ortasında bulunan Kabe ile ilgili olarak ayet-i kerimeler de haberimizin devamında hatırlatılmış. Hac suresinde, Ali İmran ve Bakara suresinde geçen ayet-i kerimeler var. Kabe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra özellikle namaz ve hac ile ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahip. Kabe'nin bulunduğu yöne, yani kıbleye doğru yönelmek, malumunuz namazın şartları arasında yer alıyor. Tavaf alanı, hacı umre ibadetinin rükünlerinden biri, Kabe sola alınmak suretiyle Hacer-i Esved'in bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında dönüp aynı noktaya gelindiğinde bir şaft yapılmış oluyor. Bir tavafsa bu 7 şafttan meydana geliyor. Kabe'nin inşası sırasında Hazreti İbrahim'in üzerine çıkıp duvara ördüğü ve üstünde insanları hacca davet ettiği kabul edilen taş veya onun bulunduğu yer makamı İbrahim olarak adlandırılıyor. Kabe'nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen taşsa siyah taş anlamında yerden 1,5 metre kadar yükseklikte 30 santim çapında siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle de Hacer-i Esved şeklinde adlandırılan bir taş. Kaynaklar Hacer-i Esved'in Hazreti İbrahim tarafından Kabe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasının belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda ittifak etmekte. Diğer rükünlerin yapıldığı yerler nereler? Safa ve Merve tepeleri malumunuz. Hac ve Umre sırasında aralarında sa'y yapılan iki tepenin adı, Safa, Mescid-i Haram'ın kuzeydoğusunda Merve'den biraz daha yüksek olan tepe, Merve ise Safa'nın tam karşısında ve Harim-i Şerif'in kuzeybatısında yer buluyor. Kur'an-ı Kerim'de Safa ile Merve'nin Allah-u Teala tarafından konulmuş sembollerden ve hacla umre ibadetinin yapıldığı yerlerden olduğu belirtilmekte Bakara suresinde. Safa ile Merve arasında gerçekleştirilen sa'yin hac ve umre çerçevesinde yerine getirilen ibadetlerden biri olması, Hazreti İbrahim'in eşi Hacer'in oğlu İsmail ile Mekke Vadisi'nde yalnız kaldıktan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında oğluna su araması hadisesine dayanmakta. Hacın önemli bölümlerinden biri Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yeryüzüne indikten sonra burada buluşup tanışmaları ve Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim'e hacın nasıl ve nerelerde yapılacağını öğretirken Arafat'a geldiklerinde ona Arefte, anladın mı, tanıdın mı diye sorması, onun da Areftü, anladım, tanıdım demesinden dolayı buraya Arafat veya Arefe dendiği de kaynaklarda zikrediliyor. Önemli noktalardan biri. Tabii bir diğer önemli nokta ise haccın Arafat'tan ibaret oluşu en önemli manada. Hazreti Peygamber'in de böyle buyurduğu kaynaklarda geçmekte. İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetinin yerine getirilmesinde Arafat'ın ne kadar önemli bir yeri olduğunu göstermeye kafi. Hac Arafat'tır hadisi şerifi. Arafat'ta vakfe zamanı Arefe günü, yani 9 Zilhicce güneşin zevalinden sonra başlıyor. Ertesi gün şafak vaktine kadar devam ediyor. Hacda Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yerse Müzdelife olarak bilinmekte. Bunun sonrasında ise rükünler Mina ile devam ediyor. Ardından Nur Dağı bir diğer ziyaret noktası. Yine bu coğrafyada Sevr Mağarası, Akabe, Hazreti Ayşe Mescidi, Tenim Bölgesi, Cennetül Mualla, Hudeybiye, Cirane ziyaret edilebilecek diğer yerler arasında. Ayrıca Medine'deki ziyaret mekanları da başta tabii ki Mescid-i Nebevi olmak üzere Ravza-i Mutahhara ile beraber Kuba Mescidi, İki Kıbleli Mescid, Cennetül Baki, Uhud Dağı, Medine bölgesinde ziyaret edilebilecek yerler arasında. Buralardan özel fotoğraflar, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığındaki kaynak bilgilerle beraber bu iki dosya haberi Hacı Kurban kategorisinde Akramedya sayfamızda bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii bu vesileyle hazırladığımız pek çok içeriği, çeşitli belgeselleri, sohbetleri, söyleşileri sizlerle buluşturuyoruz. Muhtelif zamanlarda yayına geliyor. Bugün de Kahve Molası programında hac yolculuğu ve hatıraları üzerine değineceğini de hatırlatalım. Aynı zamanda 23'te Hüsnü Kelam programında da hacın vazifelerine ve mebrur bir hac üzere dikkat edileceklere dair bilgiler de paylaşılacak. Mesajınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Bizleri Akra'da birleştiren Rabbimize hamdolsun. Selam ve dualarla hayırlı sabahlar diyor. Afyon'dan Fadime Hanım, teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Başka kimler var bakalım. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik, Zonguldak'tan Hasan Saraç, Kocaeli'den Nevzat Yaz, efendim İstanbul'dan Muhammed Bey, bir başka dinleyicimiz İzmit'ten Emrah Yüce ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Ceyhan'dan Denizhan Ozan Güç mesajını paylaşmış ve bir de Avcılar'dan Kenan Aksu Bey'in mesajını görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarını paylaşan tüm arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize gün boyunca da programlarla ilgili görüş önerilerinizi de 0501-630-3030 Akramobil hattımıza bekliyoruz.
1: Hava durumu.
0: Güncel hava bilgilerine, hava durumu bilgilerine göz atalım. Programımızın başında da paylaşmıştık. Bugün 39 il için sarı kodlu meteorolojik bir uyarı var. Kuvvetli yağış ve rüzgar şeklinde kendini gösteriyor. Nereler buralar hemen bakalım. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya, Konya, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ, Tunceli, Bingöl, yağışların kuvvetli olması beklenen noktalar arasında ve yine buralarda yağışla beraber kuvvetli rüzgar uyarısını görüyoruz. Özellikle İç Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre şeklinde esebilir. Bugün İstanbul 17, Çanakkale 19, Afyonkarahisar 21, İzmir 23, Antalya 22, Adana 25, Ankara 24, Konya 25, Bolu 19, Düzce 20, Trabzon 23, Erzurum ve Kars 19, Malatya 25 ve Şanlıurfa 29 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamlarına da bakalım. Dolar 45.43, avro 53.32 lirada, altının gramı ise 6847 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım sizlere. Günün sohbeti 9.30'da yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esrak Köşan, İslam'ın sosyal boyutunu anlatıyor. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve içeriklerine dair özet bilgiler paylaştığımız programımız 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle olacak. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberini 11.40'da dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Sağlık Saat Afiyet programımız yayına gelecek. Hadisler Deryası saat 15'te güzel konuşma, dilin afeti ve misafire ikram bugünkü sohbetin konuları arasında. Kahve molası konuklarıyla 16-15'te yayına gelecek hac yolculukları konuşulacak programda. İçteki huzur 17-15'te yayında olacak bir diğer programımız. Mutluluğu sağlayan etkenler üzerine durulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Değerli dinleyenlerimiz, nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, rüyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şeyi söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır, vazifelerini bilir, onları yapar ve hak

hakka hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görmüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan, ah ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak. Bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır, cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, katkıda bulunmamız lazım. İslam sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii eski devirde hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman İnsanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. Yani hiçbir zalim bir mazlumu asıp kesip öldüremeyecek. Hiçbir açık göz başkalarının malını, servetini haksız yere sömüremeyecek. Hiçbir kötü insan zorbalığa dayanarak kötülüğünü sürdüremeyecek. Bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın ensesinde, tabirle söyleyelim, bozabilecek.

0: pişirmeyecek. Yani onu vurup kırıp ezip mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. Tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bir içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım. Bunu koydu. Çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. İslam bunu getirdi, koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. Bu olduğu zaman zaten herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona iyi davranacak. Böylece dünyada özlenen insanca yaşayış tahakkuk edecek. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya,

Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnfitar Suresi. Sevgili dinleyiciler, kıyamet sahnelerinden haber veren bir sureden, İnfitar Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir, 19 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve yarılmak anlamına gelen infitar kelimesinden alır. Sure, kıyamet koptuğunda gerçekleşecek olan dehşetli gök ve yer olaylarını tasvir ederek başlar. Devamında, aldanıp Allah'a karşı gelen insana davranışının nedenini sorar. İnfitar suresinde yaratıp nimet verenin Allah olduğu, kiramen katibin melekleri ve hesabın hak olduğu anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde hesap gününün büyüklüğü tasvir edilir. Peygamber Efendimiz'e yöneltilen soru cümleleriyle ahiret gününün dehşeti tekrar vurgulanır ve herkesin bütün gücünden soyutlandığı o günde yalnızca Allah'ın emrinin geçerli olduğu belirtilir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hisse satışları. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Gıfarlardan hissesini satmak isteyen bir kimsenin hissesini iki deveye satın aldı. Sonra ona, ben senden alacağım hissenin sana vereceğimden hayırlı ve sana vereceğimin alacağım hisseden düşük olduğunu biliyorum. Hal böyle olduğuna göre sen istersen develeri alıp hisseni bana devret, istersen hisseni elinde tut bana devretme buyurarak uyardı. Gıfari develeri aldı. Hazreti Ömer de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabından satın almış olduğu evsilerin lefif diye anılan 100 kişilik ganimet hissesini Peygamberimiz Aleyhisselam'dan satın aldı. Muhammed bin Mesleme de Eslemlerle Gıfarların her ikisinin hisselerini kendilerinden satın aldı ki Eslemler 70 küsur, Gıfarlar da 20 küsur kişi olup her ikisi 100 kişiyi bulmaktaydılar. Hayber Yahudilerinin Hayber topraklarını yarıcı olarak işletmeleri. Hayber Yahudileri, hususan Vatih ve Sülalim Yahudileri, kendilerine Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından verilen eman ve söz üzerine bütün mallarını, mülklerini bırakarak Hayber'den çıkıp gideceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onları Hayber'den sürüp çıkarmak istediği sırada Yahudiler, "Bizi Hayber'de bırak da şu Hayber toprağında bulunalım, onları imar edelim, görüp gözetelim. Ya Muhammed, biz mal mülk sahipleriyiz. Mülk bakımını, işletmesini biz sizden daha iyi bilir ve başarırız. Sen bu mülkleri bize işlettir," dediler. Hayber mülkleri üzerinde yarıcı olarak çalışmak istediler. Gerçekten de ne Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne de ashabının Hayber mülklerine bakabilecek işçileri bulunmadığı gibi kendilerinin orayı bizzat görüp gözetmeye de vakitleri yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "İstiyorsanız şu malları işletmek üzere size vereyim. Mahsul ve meyveler aramızda bölüşülsün. Sizi bu mallar üzerinde Allah'ın durdurduğu müddetçe durdurayım," buyurdu. Hayber Yahudileri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sizi çıkarmak istediğimiz zaman çıkarmamız şartıyla," diyerek ve mahsulü yarı yarıya bölüşmek üzere onlarla anlaşma yaptı. Hayber arazisini böylece onlara işletti. Buna göre Yahudiler çalışacaklar, ekecekler, dikecekler, elde edilecek ekin ve hurma mahsullerinin yarısını hizmetlerinin karşılığı olarak alacaklardı. Abdülrezzak'ın İmam Zühri'den rivayetine göre de Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber Yahudilerini Hayber'den çıkıp gidecekleri sırada yanına çağırdı. Mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere Hayber hurmalık ve ekinliklerini onlara teslim etti ve kendilerine "Allah sizi durdurdukça bu iş üzerinde duracaksınız," buyurdu. Hayber'de ne Peygamberimiz Aleyhisselam ne de ashabı hesabına Yahudilerden başka işçi çalıştırılmamıştır. Ketibe'de yetişmiş 400 bin hurma ağacı vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam mahsul zamanında Abdullah bin Revaha'yı, sonra da Cebbar bin Sahr'ı Hayber'e gönderir, mahsul ve meyveleri adalet ve hakkaniyet üzere tahminlettirip yarı yarıya bölüştürürdü. Abdullah bin Revaha mahsulü tahminleyip ikiye böldükten sonra istedikleri bölüğü almakta Yahudileri serbest bırakır yahut onlara "Siz tahminleyip bölünüz, birisini almakta beni serbest bırakınız," derdi. Buna rağmen Yahudilerin Abdullah bin Revaha'ya "Bize haksızlık ettin," diyecek kadar ileri gittikleri olur. Abdullah bin Revaha "İsterseniz bize düşen sizin olsun, size düşen de bizim olsun," diyerek olgunluk gösterirdi. Yahudiler kadınlarının ziynet takıntılarını toplayıp Abdullah bin Revaha'ya "Bunlar senin olsun da bize bölüştürmede iyilik et, göz yum," dediler. Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi cemaati, vallahi siz bana Allah'ın yarattıklarının en sevimsizi ve iğrencisinizdir. Sizin bana teklif ettiğiniz ücret bir rüşvettir. Rüşvetse haramdır. Biz onu ağzımıza koymayız, yemeyiz," dedi. Yahudiler, "Gökler ve yer durdukça hak ve gerçek olan da budur," diyerek rüşvetin kendilerince de haram olduğunu itiraf ettiler. Abdullah bin Revaha mahsulü 40 bin vesk olarak tahminlemiş, her iki tarafa 20'şer bin vesk düşmüştü. Hayber Yahudileri Abdullah bin Süheyl'i öldürünceye kadar Müslümanlardan hiçbir sert muamele görmediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir de Hayber Yahudileri hakkında aynı şekilde hareket etti. Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra da Hazreti Ömer Hayber Yahudileri hakkında onlar işi azatıncaya kadar böyle hareket etti. Hazreti Ömer'in devrinde Müslümanların elinde işçiler çoğalmış, toprağı işlemek kolaylaşmıştı. Yahudilere pek ihtiyaç kalmamıştı. Ketibe'nin yıllık hurma mahsulü tahminen 8 bin veskti. Bunun yarısı olan 4 bin vesk hurma yarıcı olan Yahudilere bırakılıyordu. Ketibe'de ekilen arpanın yıllık hasılatı 3 bin sağ idi. Bunun yarısı olan 1500 sağ arpayı Peygamberimiz Aleyhisselam alıyor, 1500 sağını da Yahudilere bırakıyordu. 1000 sağ tutan hurma çekirdeğinin de yarısı Peygamberimiz Aleyhisselam'a aitti. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün bu arpa ve hurma mahsulleriyle hurma çekirdeğinden Müslümanlara vermekteydi. Kureyş müşriklerinin Hayber Savaşı'nda Yahudilerin mi yoksa Müslümanların mı kazanacağı hakkında birbirleriyle bahse girişmeleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber üzerine yürüdüğü zaman savaşın sonucu hakkında Kureyş müşrikleri aralarında bahse girişmişlerdi. Huvayt bin Abdülüzzah der ki, Hudeybiye sulhünden Mekke'ye döndüğümde Muhammed'in bütün halka galebe çalacağına kanaat getirmiştim. Fakat şeytan beni Muhammed'e tabi olmaktan kaçındırdı ve dinime sarılttırdı. Abbas bin Mirdas es-Sülemi Mekke'ye yanımıza gelip Muhammed'in Hayberliler üzerine yürüdüğünü ve Hayberliler halkının pek çok askerler topladığını ve Muhammed'in onların elinden kolay kolay kurtulamayacağını bize haber verdi ve kim isterse Muhammed'in kurtulamayacağı hakkında onunla bahse girerim dedi. Ona ben de seninle bahse girerim dedim. Safvan bin Ümeyye ile Nefer bin Muaviye ey Abbas ben senin yanında ve görüşündeyim dediler. Kureyşilerden bazıları benim görüşüme meylettiler. Aramızda artıra artıra 100 deveye kadar bahse giriştik. Ben ve benim tarafımı tutanlar Muhammed galebe çalacaktır diyorduk. Abbas ve onun tarafını tutanlarsa Yahudiler ve müttefiki Gatafanlar galebe çalacaktır diyorlardı. Sesler yükselmeye başladı. Ebu Sufyan bin Harp, Lat üzerine yemin ederim ki,

0: Abbas bin Mirdas tarafını tutanların bahsi kaybedeceklerinden korkuyorum dedi. Safvan bin Ümeyye kızdı ve senin korkak olduğunu anladım dedi. Ebu Sufyan sustu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayberlileri yendiği haberi gelince Huvaytıb bin Abdülüzza kesiştiklerini yani 100 deveyi aldı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili Akre FM dinleyenleri. Güzel bir günde Dinlendiren Musiki programında sizlerle beraberiz. Efendim hepiniz radyolarınızın başına Dinlendiren Musiki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, sevgiler, muhabbetler bizden efendim. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar diyor Hazreti Mevlana. Aşk demişken de ilk olarak Yunus Emre'nin güzel bir eserini dinleyerek başlayacağız programımıza. Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kane diyor Fatih Akçay. Aşk şerbetinden içenlere selam olsun.

0: Dinlendiren Musiki.
1: Gönül hayran olup'tur aşk elinden, ciğer püryan olup'tur aşk elinden. Erkan Mutlu'ya kulak veriyoruz bu güzel eser için.

0: Dinlendiren musiki.
1: Gönülde Allah aşkı olunca dilde zikir hasıl olur. Onu anar diller, onu işitir kulaklar. Onu hatırlatır her şey. Kendini alamazsın, zikretmeden duramazsın. Aşık isen gel durma, dön Mevla'nın aşkına diyor Ender Doğan.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Hicret tamamlanmış, kutlu yolcular önce Kuba sonra Medine'ye inmişti. Peygamber Efendimizin kalacağı ve mescidin inşa edileceği yerde tespit edilmişti. 29. bölüm. Sahabilerden Bera bin Azib, Medine halkının peygamberimizin gelişine sevindikleri gibi başka bir şeye sevindiklerini asla görmedim derdi. Medine'de ne kadar insan varsa ya yollara dökülmüş ya da yüksek çatılara çıkmıştı. Tam bir bayram havası yaşanırken yaşları 5 ile 10 arasında değişen küçük kızlar peygamberimizin gelişinden duydukları neşeyle şarkılar söylüyordu. Allah Resulü onları kucaklayıp "Beni seviyor musunuz?" diye sorunca "Evet ya Resulallah, elbette ki seviyoruz." dediler. "Vallahi ben de sizleri çok seviyorum." deyip bu sözünü peş peşe tekrarladı. O kızlardan birçoğu Efendimiz sayesinde diri diri gömülmekten kurtulmuşlardı. Peygamberimiz kız çocuklarına duyduğu bu eşsiz sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu. Hatta Hazreti Ömer'e bir şey söylerken bazı zamanlar "Ey Hafsa'nın babası" diye sesleniyordu. Onun en sevdiği sahabilerden birine böyle hitap etmesi kız çocuklarına ne kadar önem verdiğini gösteriyordu. Ensar adıyla anılan Medineli Müslümanlar Mekke'den hicret edenleri evlerine misafir edebilmek için birbirleriyle yarışıyor, hatta aralarında kura çekiyorlardı. Bununla da kalmayıp "Ya Resulallah, hurma bahçelerimizi onlarla bizim aramızda bölüştür" dediler. Peygamberimiz Ensar'ın bu fedakarlığı

Sağlığını çok fazla buldu, razı olmadı. O zaman sulama ve toplama görevini Mekkeli kardeşlerimiz üstlensin. Ne kadar sebze ve meyve yetişiyorsa aramızda paylaşalım dediler. Teklif kabul edildi. Ensardan bazıları iki eve sahipti. Bu evlerden birini ve fazla arazilerini muhacirler için bağışladılar. Bu araziler onlara ev yapmak için bölüştürüldü. Medineli Müslümanlar yemeyip yedirdiler, içmeyip içirdiler. Sonunda da Allah'ın rızasını kazandılar. Yüce Allah onlar için indirdiği ayette şöyle buyurdu. Allah, İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensarla onlara güzellikte uyanlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara içinde ebediyen kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Medine'deki 5 Yahudi aliminden biri sayılan ve Peygamberimizin yüzünü gördüğü anda İslam dinini seçen Abdullah bin Selam, Müslüman olmadan önceki ismiyle Hüseyin anlatıyor. Babam bana Tevrat'ı öğretirken ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerini, taşıdığı işaretleri ve yapacağı işleri anlatan bir ayet göstermişti. Bu ayet şöyleydi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Mekke'de doğacak ve Teybe'ye, Medine'ye hicret edecektir. Saltanatı Şam'a ulaşacaktır. Ümmeti ise çok hamd eden kimselerdir. Tevrat'taki bu ayet yıllar boyu aklımdan çıkmamıştı. Resulullah Medine'ye geldiği gün bir ağacın üstünde hurma topluyordum. Birden herkes Allah Resulü geldi diyerek bağırmaya başladı. O sırada vücudumu bir titreme kapladı. Yüksek sesle Allahu Ekber dedim. Yaşlı halam ağacın altındaydı. Getirdiğim tekbiri duyduğunda Allah senin ellerini boş çıkarsın. Vallahi bize gönderilen Hazreti Musa gelmiş olsaydı bundan fazla sevinmezdin diyerek bana kızdı. Halacığım, bu gelen kişi Hazreti Musa'nın kardeşi sayılır. Çünkü o da Allah'ın Resulüdür. Hazreti Musa ne için gelmişse o da aynı şeyler için gelmiştir dedim. Halam bunun üzerine, yoksa bu gelen kişi kıyamete yakın dönemde gönderileceği bize haber verilen peygamber midir diye sordu. Evet dediğim zaman peki öyleyse deyip sustu. Hemen Allah Resulü'nün yanına koştum. O sırada Medine halkına sesleniyor ve ey insanlar, selam vermeyi yaygın hale getirin, yemek yedirin, akrabalarınızla ilgilenin, herkes uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz diyordu. Yüzünü gördüğüm anda Müslüman oldum. Anladım ki o yüzde hiç yalan bulunmaz. Abdullah bin Selam'dan hemen sonra ailesi ve halası da İslam dinine girdi. Hazreti Eyüp anlatıyor. Evimiz iki katlıydı. Allah Resulü bize geldiğinde alt katı tercih etti. Ya Resulallah, siz alt katta kalırken benim eşimle birlikte üst katta olmam bize çok ağır gelir. İzin verin alt kata yerleşelim dedim. Her nedense üst katı istemedi. Eşimle birlikte üst kata çıktık. Fakat onu rahatsız etmekten korktuğumuzdan adım atmaktan bile çekiniyorduk. Bir akşam suyla dolu bir testimiz kırıldı. Suyun onun üstüne akmasından korktuk. Bu yüzden üstümüzdeki yorganı hemen suyun üzerine bastırdık. Hazreti Eyüp ve eşi daha sonraki günlerde biz Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu yerden daha yüksek bir yerde yürüyoruz diyerek yatağa yatmadan sabahladılar. Peygamberimiz bu durumu hissedince üst kata çıktı. Yine Hazreti Eyüp anlatıyor. Allah Resulü akşam yemeklerinden bir kısmını yiyemediği için bize gönderiyordu. Eşimle birlikte yemek kabına bakıyor ve o nereden yemişse biz de oradan yemeye çalışıyorduk. Mübarek ellerinin değdiği yeri araştırıp dururduk. Bir gün kendisine gönderdiğimiz soğanlı yemeğe hiç elini sürmedi. Sebebini sorunca, ben sizin görüşemediğiniz kimselerle, meleklerle fısıldaşan biriyim. İnsanları rahatsız eden şeylerden melekler de rahatsızlık duyarlar. Arkadaşım Cebrail'i rahatsız etmekten korkarım dedi. Bunun üzerine, ya Resulallah, senin sevmediğin bir yemeği biz de sevmeyiz dedim. Siz onu yiyin buyurdu. O günden sonra kendisine sarımsaklı yemek yapmadık.
evimizde kaldığı 7 ay boyunca şu yemeği yapınız gibi bir isteği asla olmadı. Hazreti Eyüp anlatıyor. Allah Resulü bir gün kendisine ve Ebu Bekir'e yemek getirdiğimde 30 kişi çağırdı.

0: da bizimle yemek yesinler dedi. Evde yemek yapmak için malzeme yoktu. Gelenlere mahcup olmaktan korkuyordum. Bu yüzden de işi ağırdan aldım. Bir daha söyleyince gidip çağırdım. Gelen kişiler iki kişi için yaptığımız o yemeğin başına oturdular ve doymalarına rağmen o yemeğin çok az bir kısmını yiyebildiler. Bu mucize karşısında hepsi Allah Resulüne beyat ettiler. Peygamberimiz onlar gittikten sonra 60 kişi daha çağır buyurdu. Bu seferki korkum daha büyüktü. Gidip çağırdım. Yine aynı yemekten yemeye başladılar ve daha öncekiler gibi o yemeğin çok az bir kısmını yedikleri halde tıka basa doydular. Bu gelen kişiler de henüz evden ayrılmadan beyat ettiler. Efendimiz bu sefer 90 kişi daha çağır buyurdu. Vallahi bu sefer yetmez diye endişe ettim. Buna rağmen 90 kişi çağırdım. Gelenler bol bol yediler ama o yemek eksilmedi. Hepsi Allah Resulüne beyat ettiler. İki kişinin yiyeceği yemekten 180 kişi yedi. Hepsi de Medineli insanlardı. Peygamberimiz kadınların da beyat etmesi için Hazreti Ömer'e görev verdi. Bağlılık yemini eden hanımlar 343 kişiydi. Hicretten sonraki iki sene içinde Medine'deki Vakıf, Hatma, Vail ve Ümeyye oğullarının dışındaki bütün insanlar Müslüman oldu. Yedi asır sonrasına bir mektup. Yahudi ve Hristiyan din adamlarının birçoğu Peygamberimizin geleceğini asırlar öncesinden öğrenmişler ve bunu önemli kişilere bildirmişlerdi. Bu kişilerden biri de Efendimiz'den 7 asır önce yaşamış olan Tübba Ebu Kerib adlı Yemen hükümdarıydı. Tübba, ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerini öğrendiğinde büyük bir hayranlıkla iman etti. Ve onun için bir mektup yazdıktan sonra mektubu altın mühürle kapattı. Tübba, peygamberimizin hangi asırda dünyaya geleceğini bilemediği için mektubu ona ulaştırma görevini önce çocuklarına, daha sonra da torunlarına tavsiye etti. Kısacası ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ya da İncil'deki adıyla Hazreti Ahmet'in dönemine kim yetişirse mektubu ona vermekle yükümlü olacaktı. Bu özelliğiyle dünyada bir eşi daha bulunmayan söz konusu mektup babadan oğula, ondan da torunlarına ulaştırıldı. Sonunda da Medineli bir Müslümana teslim edildi. Bu kişi Allah Resulü'nü evinde misafir eden Hazreti Eyüp'ten başkası değildi. Medine'ye hicret eden kıymetli Resulü'nün Hazreti Eyüp'ün evinde kalmasını dileyen, bu yüzden de devesi Adba'yı onun evi önüne çöktüren, çekilen kurada yine onun ismini çıkartan Yüce Allah, Yemen hükümdarının 7 asır önce yazdığı mektubu da hiç kaybolmadan ona ulaştırmıştı. Çünkü Rabbimiz sonsuz ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi biliyordu. Hazreti Eyüp, hicret henüz tamamlanmadan önce Allah Resulü'nü misafir edecek bahtiyar kişinin kendisi olacağını elbette bilmiyordu. Tek bildiği şey onun müşrikler tarafından arandığı ve büyük bir tehlike içinde bulunduğuydu. Bu yüzden sırtında çok ağır bir emanet yükü oluşturan mektubu ona ulaştırmakta acele etti. Bu iş için de Süleym kabilesinin en güvenilir adamlarından Ebu Leyla'yı seçti. Ebu Leyla, peygamberimizin hicret kafilesini Mekke ile Medine arasında buldu. Sadece Hazreti Ebu Bekir'i tanıdığından ona doğru yaklaştı. Peygamberimiz, "Sen Ebu Leyla mısın?" diye seslendi. Ebu Leyla şaşırmıştı. "Evet," diye cevap verdi. Peygamberimiz onu daha da şaşırtarak, "Tübba'nın bana yazdığı mektubu ver," dedi. Ebu Leyla, "Bende olanı nasıl bildiniz?" diye sorduğunda, "Ben Muhammed'im, mektubumu bana getir," buyurdu. Ebu Leyla mektubu verdiğinde onu okumak için Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı. Tübba şunları yazmıştı: "Ben İncil'deki ismiyle Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğuna bütün kalbimle inandım. Eğer onun zamanına yetişseydim, muhakkak ki kendisine amca oğlu gibi fedai bir hizmetkar olurdum. Yeryüzündeki Arapları ve onların dışındaki milletleri ona boyun eğmeye mecbur tutardım. onun düşmanlarıyla çarpışır ve her türlü üzüntüsünü dağıtırdım. Tübba, manzum türünde yazdığı mektubuna şöyle devam etmişti. Davut peygambere gönderilen Zebur'da onun ümmeti ismen anılmıştır ve onlar, Müslümanlar, ümmetlerin en hayırlısıdır. Peygamberimiz mektup okunduğunda 3 kez tekrarlayarak aramıza hoş geldin faziletli kardeş Tübba dedi. Daha sonra ümmetini ikaz ederek Tübba için kötü bir söz söylemeyiniz çünkü o 7 asır önce Müslüman olmuştu buyurdu. Asr-ı saadet böyleydi. İnanılmaz olaylar yaşanmaktaydı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek. Yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabiri caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet, oruç bedeni bir ibadet, zekat mali ibadet, kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Biz psikoterapi sürecinde problemin olmadığı bir dünya ya da problemle danışanın baş edebileceği bir dünya kurgulamaya çalışıyoruz. Danışanı bu yönde yüreklendiriyoruz ve kaynaklarına bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Aslında sağlıklı bir psikoterapi süreci ise sürecin kendisi zaten bir öz bakım sunuyor. Tabii ki kişi kendi de yapabilir bunu. Her şey için psikoterapiye mecbur değiliz. Gerçekten ihtiyaç olduğunda gitmek gerek oraya da. Kişi bunları da kendi başına yapabilir. Bunları yaparken belki dikkat etmesi gereken bazı şeyler söyleyebilir. Bunlardan biri denge. Neyi kastediyorum bununla? Şimdi çok çalışan kişinin öz bakımı durmaktır. Bazı insanlar da hiçbir şey yapmıyor. Tabiri caizse bomboş yaşıyorlar hayatlarını. Bunların öz bakımı da biraz çalışmaktır, eyleme geçmektir. Hayatlarına yeni bir hobi edinmeleridir, belki işte arkadaş edinmeleridir. Tek bir öz bakımdan bahsedemeyiz. Kişinin ihtiyacına bağlı. Çok çalışan insanlar için öz bakım durmaktır. Hiçbir şey yapmayan, hayatı çok durgun insanlar için de öz bakım biraz oraya aktivasyon katmaktır. Harekete geçmektir, insanları dahil etmektir diyebiliriz. Denge bizim için çok önemli. İfrat ve tefrite kaçmadan oradaki ihtiyacı görüp ihtiyacı olmayanı getirmek yani. Var olan zaten vardır. Çalışmak zaten var. Orada yeni bir şeye ihtiyaç yok. Bu kişinin ihtiyacı durmak. O zaman dengeleyecek şekilde onu dahil etmek burada önemli. Sonra gerçekten öze yaramalı yapacağımız şeyler. Mesela sosyal öz bakım olarak gittik arkadaşlarımızla buluştuk. Bir güzel dedikodu yaptık. Onu bunu çekiştirdik. Ya da alışverişe gittik. İhtiyacımız olmadığı halde bir sürü şey aldık. Evet, o an rahatlattı. Dedikodu da o an rahatlattı. İyi geldi. Ama bu gerçekten öze mi baktı? Öze bakım mıydı bu? Yani anlık iyi gelen şeyler her zaman öz bakıma hizmet etmez. Bunu da ayırdığına varmak. Bu yaptığım şey gerçekten özüme bakım mı? Kabuğun içine de giriyor mu? İçimi, derinlerimi de hedef alıyor mu diye sormak. Ve bu da yine çok nasıl diyeyim kişinin cevap vereceği. Ancak cevabının kendisinin bileceği bir soru. Dürüst taraflarımıza bunu da sormak belki yardımcı olur. Başka denge dedik, gerçekten öze bakmak dedik. Başka yatırımı dengelemek, bunu da çok önemli buluyorum. Neyi kastediyorum bununla? Bizim pazartesi diyetlerimiz meşhurdur. Çok da sert başlarız. Her şeyi kontrol ederek sıkı bir diyetle başlarız. Salı günü bir şekilde idare ederiz. Çarşamba bırakılır. Çünkü enerjiyi dengeli yaymadık. Sürdürülebilir olması gerekiyor öz bakım ritüellerimizin. Bununla beraber şu maddeye de geçebilirim. Basit düşünmeliyiz. Enerji yatırımını dengeli yapmak kadar ritüeli de basitleştirmek.

0: kafamızda çok büyütüp böyle büyük işte pazartesi diyetleri gibi kocaman bir yere getirip sonra onu uygulamak için yeterli zamanım yok, yeterli param yok, yeterli farkındalığım yok deyip kaytarmamalıyız. Basit düşünüp küçük küçük ritüellerle bunu desteklemek belki bahanelerle iptal edilemeyecek bir sürdürülebilir düzen oluşturmalıyız kendimize ki bunun devamlı olması lazım çünkü öz bakım şu değil yani 30 yaşına kadar yap sonrasına gerek yok ya da yılda bir kere yap bu yeterli diyebileceğimiz bir şey değil, sürekli olması gerekiyor, daima nefes alıyoruz ve veriyoruz bunun gibi. Bir kere almazsak ya da bir kere vermezsek bu dünyadaki hayatımız sonlanıyor. Öz bakım da biraz nefes alışveriş kadar hayatımızın bir parçası, doğal bir parçası.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yansilul zunube kema yansilul ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır, öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı

benzemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı ve insiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim, bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
0: bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İnsan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor ama bir de yerine Allah başkasını veriyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 111 ila 129. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir?

0: halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle, ensarı, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra, tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye. Bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden, genel zorunluluk olmadıkça savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, müminlerden birisi sizi görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O, büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 111 ila 129. ayetleri dinledi.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine. Ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
2: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
3: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tıngara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin. Jadi amal kebaikan yang diberkahi
1: Allah Subhanahu wa Taala. Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şülalu Muhammed İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Hac ibadetinin sıhhati için nelere dikkat edilmeli? Hac mevsiminin yaklaşmasıyla kutsal topraklara yapılacak yolculuklar hız kazanırken uzmanlar sağlık açısından alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. Hac ibadetinin uzun sürmesi ve bölgenin iklim koşulları nedeniyle hem sağlıklı bireylerin hem de kronik hastalığı bulunan adayların hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Profesör Doktor Hilal Özkaya yolculuk öncesinde sağlık taramasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların rutin kontrollerini yaptırmalarını öneriyor. Uzun süreli kullanılacak ilaçların yeterli miktarda ve uygun saklama koşullarında taşınması gerektiğini ifade eden Özkaya, fiziksel hazırlığında önemli olduğuna dikkat çekiyor. İklime uygun terletmeyen kıyafetlerin tercih edilmesi, rahat ortopedik ayakkabı seçimi, uzun yürüyüşlere alışmak için önceden egzersiz yapılması tavsiyeleri arasında. Ayrıca insülin kullanan veya demans hastalığı bulunanların uyarı bilekliği takmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca işitme cihazı, glukometre, gözlük ve diş protezi gibi tıbbi ekipmanların mutlaka yanlarında bulundurulması ve mümkünse yedeklerinin de hazırlanması diğer tavsiyeleri arasında. Haberi ayrıntılarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Hazır ve ultra işlenmiş gıdalar kalp sağlığını etkiliyor. Gün içinde fark etmeden yaptığımız seçimler aslında kalp için sessiz bir kayıt tutuyor. Hızlıca tüketilen bir atıştırmalık, yoğun bir günün ardından tercih edilen hazır bir yemek ya da zararsız gibi görünen paketli bir ürün. Hepsi bir araya geldiğinde yalnızca bugünkü açlığı değil, gelecekteki kalp sağlığını da şekillendiriyor. Diyetisyen Dilara Koçak, kalp damar hastalıkları hala dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Üstelik son dönemde yayınlanan çalışmalar, modern beslenme alışkanlıklarımızın bu tabloyu düşündüğümüzden daha fazla etkilediğini gösteriyor. Özellikle hayatımızın neredeyse görünmez bir parçası haline gelen ultra işlenmiş gıdalar, kalp sağlığı açısından ciddi ve göz ardı edilen bir risk oluşturuyor.

0: var diyerek şu bilgileri aktardı.
1: Ultra işlenmiş gıdalar genellikle raf ömrünü uzatmak, lezzeti artırmak ve tüketimi kolaylaştırmak amacıyla birçok işlemden geçirilmiş ürünlerdir. Bu süreçte besinlerin doğal yapısı büyük ölçüde değişir. Bu ürünler çoğunlukla yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından oldukça fakirdir. Ayrıca içerdikleri katkı maddeleri, emülgatörler ve koruyucular da metabolik süreçler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Uzun vadede bu tür beslenme alışkanlıkları damar sağlığını bozar, kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Yani sorun yalnızca tek bir besin değil, zamanla oluşan genel beslenme düzeni. Paketli atıştırmalıklar, cipsler, şekerli içecekler, hazır soslar, dondurulmuş yemekler ve işlenmiş et ürünleri çoğu zaman farkında olmadan yüksek miktarda tüketiliyor. Özellikle yoğun iş temposu, dışarıda yemek yeme alışkanlığı ve zaman kısıtlılığı bu tercihleri artırıyor. Ancak bu küçük seçimler bir araya geldiğinde kalp sağlığı üzerinde büyük bir etki oluşturabiliyor. Dolayısıyla daha az işlenmiş, daha doğal besinleri tercih etmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, tam tahıllara yönelmek ve evde yemek hazırlamaya daha fazla yer vermek bu sürecin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda etiket okuma alışkanlığı kazanmak, yani iyi bir gıda okuryazarı olmak da tüketilen ürünlerin içeriğini fark etmek açısından kıymetli bir adım, dedim. Zamani çocuklarının üçte biri kitapta ekran kaydırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, okula yeni başlayan çocukların yaklaşık üçte birinin basılı kitapları doğru şekilde kullanamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı çocuklar kitap sayfası çevirmek yerine tablet ya da cep telefonu kullanır gibi dokunma ve kaydırma hareketi yapıyor. Bu durum, erken yaşta artan ekran kullanımının çocukların davranış ve becerileri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere ve Galler'de görev yapan binden fazla öğretmenin gözlem ve değerlendirmelerine dayanan ankete göre bu çocukların %28 ila 30'u kitap kullanımına dair temel becerilerde zorlanıyor. Öğretmenler, dijital cihazlara yoğun şekilde maruz kalan çocukların basılı materyallerle temasının giderek azaldığını belirtiyor. Okul öncesi öğretmenliği öğretim üyesi Profesör Doktor Gülden Uyanık, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurgulayarak, okuma eyleminin artık dijital ortamda da yapılabildiğine dikkat çekti. Ancak erken çocukluk döneminde basılı kitaplarla temasın gelişim açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, son 15-20 yılda çocukların alışkanlıklarında hızlı bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Pandemi döneminde büyüyen çocukların ebeveynlerinin yoğun ekran kullanımına tanıklık ederek yetiştiğini belirten Uyanık, bu süreçte tablet parmağı olarak adlandırılan yeni davranış kalıplarının ortaya çıktığını kaydetti. Sınıf öğretmenleri de teknolojinin çocukların yalnızca okuma alışkanlıklarına değil, motor becerilerini ve günlük yaşam pratiklerini de etkilediğini dile getiriyor. Öğretmenlere göre dijital ortamda tek tıkla yapılan birçok işlem çocukların el becerilerinin gelişimini sınırlıyor ve bu durum sınıf ortamında net biçimde gözlemleniyor. Uzmanlar, dijital içeriklerin tamamen dışlanması yerine çocukların erken yaşta basılı kitaplarla buluşturulması ve dijital kaynakların bilinçli, dengeli ve eğitici şekilde kullanılmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.
2: Hava durumu.
1: Bugün 39 il için meteorolojik anlamda sarı kollu uyarı var. Genellikle kuvvetli yağmur ve rüzgar şeklinde bu uyarı kendine gösteriyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeyinde, İç Ege'de, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Karadeniz'de, Sakarya, Bursa, Bilecik çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusunda, Isparta, Burdur, Antalya çevrelerinde, Konya'nın kuzeyinde, Sinop, Giresun çevrelerinde, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olması beklenmekte. Rüzgar ise yağışla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var, ancak ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Orta Anadolu ve doğu kesimlerde gün içerisinde

0: Da farklı saatlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda var. Bazı illerimiz için beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 17, Sakarya 18, Afyonkarahisar 21, İzmir 23, Antalya 22, Adana 25, Ankara ve Nevşehir 24, Konya 25, Bolu 19, Düzce 20, Trabzon 23, Artvin 24, Erzurum, Kars ve Van 19, Malatya 25 ve Şanlıurfa 29 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 43, Medine sıcak 41, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Aşgabat parçalı bulutlu 39, Bakü parçalı bulutlu 25, Berlin sağanak yağışlı 15, Taşkent parçalı bulutlu 35, Melbourne parçalı bulutlu 24 ve Saraybosna sağanak yağışlı 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın-İzmir otoyolunda, Temotu yolu Gazi Osman Paşa kavşağında, Nevşehir, Kayseri, Silifke, Mersin, Çanakkale, Çan güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.43, 1 avro 53.33 Türk lirası, altının gramı ise 6.858 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molası programımızda hac yolculuğu ve izlenimlerine yer verilecek. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenlerin konuşulacağı İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi, 23'te hac vazifelerinin yer aldığı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre,

0: İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ

0: لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

0: Ad.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: nar.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz dediler.

0: أتتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: دنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud duâ. Rabbi ce'alnî mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel duâ. Rabbena ğfir li ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.

0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin.
1: Habibim de ki: Ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki: Ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis-salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil-âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'îm.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minas salihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Hac ibadetinin sıhhati için nelere dikkat edilmeli? Hac mevsiminin yaklaşmasıyla kutsal topraklara yapılacak yolculuklar hız kazanırken uzmanlar sağlık açısından alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. Hac ibadetinin uzun sürmesi ve bölgenin iklim koşulları nedeniyle hem sağlıklı bireylerin hem de kronik hastalığı bulunan adayların hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Profesör Doktor Hilal Özkaya yolculuk öncesinde sağlık taramasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların rutin kontrollerini yaptırmalarını öneriyor. Uzun süreli kullanılacak ilaçların yeterli miktarda ve uygun saklama koşullarında taşınması gerektiğini ifade eden Özkaya, fiziksel hazırlığında önemli olduğuna dikkat çekiyor. İklime uygun, terletmeyen kıyafetlerin tercih edilmesi, rahat ortopedik ayakkabı seçimi, uzun yürüyüşlere alışmak için önceden egzersiz yapılması tavsiyeleri arasında. Ayrıca insülin kullanan veya demans hastalığı bulunanların uyarı bilekliği takmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca işitme cihazı, glukometre, gözlük ve diş protezi gibi tıbbi ekipmanların mutlaka yanlarında bulundurulması ve mümkünse yedeklerinin de hazırlanması diğer tavsiyeleri arasında. Haberi ayrıntılarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Hazır ve ultra işlenmiş gıdalar kalp sağlığını etkiliyor. Gün içinde fark etmeden yaptığımız seçimler aslında kalp için sessiz bir kayıt tutuyor. Hızlıca tüketilen bir atıştırmalık, yoğun bir günün ardından tercih edilen hazır bir yemek ya da zararsız gibi görünen paketli bir ürün. Hepsi bir araya geldiğinde yalnızca bugünkü açlığı değil, gelecekteki kalp sağlığını da şekillendiriyor. Diyetisyen Dilara Koçak, kalp damar hastalıkları hala dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Üstelik son dönemde yayınlanan çalışmalar, modern beslenme alışkanlıklarımızın bu tabloyu düşündüğümüzden daha fazla etkilediğini gösteriyor. Özellikle hayatımızın

0: Neredeyse görünmez bir parçası haline gelen ultra işlenmiş gıdalar kalp sağlığı açısından ciddi ve göz ardı edilen bir risk oluşturuyor diyerek şu bilgileri aktardı. Ultra işlenmiş gıdalar genellikle raf ömrünü uzatmak, lezzeti artırmak ve tüketimi kolaylaştırmak amacıyla birçok işlemden geçirilmiş ürünlerdir. Bu süreçte besinlerin doğal yapısı büyük ölçüde değişir. Bu ürünler çoğunlukla yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından oldukça fakirdir. Ayrıca içerdikleri katkı maddeleri, emülgatörler ve koruyucular da metabolik süreçler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Uzun vadede bu tür beslenme alışkanlıkları damar sağlığını bozar, kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Yani sorun yalnızca tek bir besin değil, zamanla oluşan genel beslenme düzeni. Paketli atıştırmalıklar, cipsler, şekerli içecekler, hazır soslar, dondurulmuş yemekler ve işlenmiş et ürünleri çoğu zaman farkında olmadan yüksek miktarda tüketiliyor. Özellikle yoğun iş temposu, dışarıda yemek yeme alışkanlığı ve zaman kısıtlılığı bu tercihleri artırıyor. Ancak bu küçük seçimler bir araya geldiğinde kalp sağlığı üzerinde büyük bir etki oluşturabiliyor. Dolayısıyla daha az işlenmiş, daha doğal besinleri tercih etmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, tam tahıllara yönelmek ve evde yemek hazırlamaya daha fazla yer vermek bu sürecin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda etiket okuma alışkanlığı kazanmak, yani iyi bir gıda okuryazarı olmak da tüketilen ürünlerin içeriğini fark etmek açısından kıymetli bir adım, dedi.
1: Hava durumu.
0: Bugün 39 il için meteorolojik anlamda sarı kodlu uyarı var. Genellikle kuvvetli yağmur ve rüzgar şeklinde bu uyarı kendine gösteriyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeyinde, İç Ege'de, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Karadeniz'de, Sakarya, Bursa, Bilecik çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusunda, Isparta, Burdur, Antalya çevrelerinde, Konya'nın kuzeyinde, Sinop, Giresun çevrelerinde, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olması beklenmekte. Rüzgarın ise yağışla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var ancak ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Orta Anadolu ve doğu kesimlerde gün içerisinde farklı saatlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda var. Bazı illerimiz için beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 17, Sakarya 18, Afyonkarahisar 21, İzmir 23, Antalya 22, Adana 25, Ankara ve Nevşehir 24, Konya 25, Bolu 19, Düzce 20, Trabzon 23, Artvin 24, Erzurum, Kars ve Van 19, Malatya 25 ve Şanlıurfa 29 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molası programımızda hac yolculuğu ve izlenimlerine yer verilecek. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenlerin konuşulacağı İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi, 23'te hac vazifelerinin yer aldığı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Fıkra. Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by on its horizon you stand, a moon amidst darkness, a star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlıklı bir ömür dileyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Sayın Filiz Gültekin Tırtır bizimle birlikte. Ve bugün beslenmeyi konuşacağız. Beslenmeyi biraz daha farklı ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Filiz Hanım.
2: Hoş buldum.
1: Fark ettik ki beslenme bütün hayatımızı etkileyen bir şey. Buradan başlayalım isterseniz. Beslenme deyince ilk etapta ne algılamalıyız? Lütfen buyurun.
2: Şöyle başlayayım ben de. Bizim dış dünyayla en fazla temas kurduğumuz alanımız aslında mide bağırsak sistemimiz. Cildimizi açtığımızda 1,5 metrekare gibi bir alana sahipken bağırsaklarımızın iç yüzeyini açarsak eğer 120 metrekare bir tenis sahası büyüklüğünde. Bizim için kolay gibi, hani yiyoruz, gönderiyoruz ağzımızdan yiyeceği. Ama sindirim aslında çok da basit bir şey değil. Yani vücut onunla gerçekten bütün o prosesler boyunca gerçekten uğraşıyor ve ciddi enerji gerektiren bir şey.
1: Ve üzerinde hem çok durulması, düşünülmesi gereken evet. bir şey ama sizin de ifade ettiğiniz gibi hiç düşünmeden çok basit bir eylemmiş gibi günlük hayatta yapıp geçiyoruz.
2: Aynen öyle. Zaten Hipokrat da söylüyor, yani kaç bin yıl önce bütün hastalıklar bağırsakta başlar diyor. Biz maalesef bunu bir unutmuşuz yani. Şimdi yeni yeni anlıyoruz, tekrar anlamlandırıyoruz. Bir de tabii bu kadar kronik hastalıkların bu artmasının altındaki sebep de bu. Çünkü modern beslenmede ihtiyacımızdan çok fazla kaloriyi işlenmiş bir şekilde, maalesef pestisitlerle, işte tarım ilaçlarıyla kirlenmiş bir şekilde ve içerisinde aslında mikronütriyent miktarı da çok çok azalmış bir şekilde tüketiyoruz.
1: Bozduğumuz beslenme alanını tekrar düzenlememiz gerekiyor bir an evvel.
2: Bir an evvel gerçekten. Yani bunların büyük çalışmaları var. Beslenme ile beraber artan kronik hastalıklarla alakalı büyük çalışmalar var. Bu farkındalık gelişiyor. Umarım inşallah kısa zamanda toparlarız diye düşünüyorum. Mesela bir yapılan çalışma gösteriyor ki 50 yıl önce bir portakaldan elde edilen mikrobesin desteği için bugün tam 21 tane portakal yememiz gerekiyor bizim. Dolayısıyla insanlarımız gerçekten karınları tok ama hücreleri aç bir şekilde yaşıyorlar. Yani benim biyokimyasal bir reaksiyonu gerçekleştirmem için işte yeterli bir miktarda C vitaminim, B12'im, D vitaminim, magnezyumum, yani aklınıza gelen her türlü şeye ihtiyacım var değil mi? Biz bunu nereden alacağız? Gıdadan alacağız. Gıdada yok. Çünkü hani sürekli aynı topraklar ekiliyor, biçiliyor. İşte verimlilik açısından verilen ilaçlar vesaire. Yani o gıdadaki gerçekten almam gereken vitamini, minerali ben almaktan çok uzağım.
1: Evet. Bir hamburger ekmeğini fareye yedirmişler sürekli Hı-hı. ve açlıktan ölmüş. Hı-hı. Çok ilginç gelmişti Hı-hı. ama ne demek istediğini şimdi anlıyorum.
2: Evet, gerçekten öyle.
1: Gıda Hı-hı. gibi görünüyor ama içeriği aslında Yok. Gıda değil. Hatta evet. zehir bile olabiliyor.
2: Aynen öyle. Şimdi bana çok genç hastalar geliyor. 20'li yaşlarda. Çok yakında geldi bu kızcağız. 20'li yaşlarda birkaç kez bayılarak, bayılmış yani. Çalışıyor da.
1: Genellikle en sağlıklı olması gereken bir dönem.
2: En sağlıklı dediğiniz gibi olması gereken bir dönem. Kilosu yerinde bu kızcağızın. Ama tahlillerine baktığımızda demiri düşüktü, B12'si düşüktü, folik asidi düşüktü, D vitamini düşüktü. Yani görseniz sanki böyle hani kıtlıkta kalmış, hiçbir şey yememiş gibi bir kan tablosuna sahip. Hani sorduğunuzda, kilosuna baktığınızda her şeyi yiyip içen bir insan. Ama dediğim gibi başta gıdanın içerisinde olmaması. İkinci olarak benim bağırsağım yanlış beslenmeler, toksinler, antibiyotikler, stres vesaire yüzünden bozulduğu için emme fonksiyonunu da yapamadı.

0: böyle katlanarak bir eksiklik içerisindeydi. Bu yüzden de böyle bir sonuç ortaya
1: Evet.
0: çıkmıştı.
1: Sadece gıdaların bozulması değil, bozulan gıdalar bizim bağırsak sistemimizi bozmuş olması problem.
0: Bir kere bir gıda ne kadar işlemden geçerse vücudumuz için o kadar tanınmaz ve yabancı bir hale geliyor. Mesela bir buğdayın un haline getirilmesi bile aslında benim vücudum için biraz tanımayı zorlaştıran bir süreçken biz bir de ekstra ambalajlı gıdaların içinde ismini hiç duymadığımız bir sürü maddeyi alıyoruz
1: katkı
0: vücudumuza.
1: Maddeleri.
0: Katkı maddelerini alıyoruz.
1: Koruyucu adı altında.
0: Evet, hadi aldık. Ne olacak? Yani aldık diyelim. Ne yapalım? Şöyle bir durum var. Bağışıklık sistemi hücrelerimin 1/4'ü, %70-80'i benim bağırsaklarımda. Şimdi siz bir ülke olsanız en fazla askerinizi, en fazla güvenlik önleminizi nereye alırsınız?
1: Sınırlara.
0: Sınırlara, dış dünyaya en açık yere alırsınız değil mi?
1: Evet.
0: Vücut da aynı, Allah-u Teala da aynı o şekilde bir mekanizma kurmuş ve bağırsağa yerleştirmiş bu askerlerini. Gıda geldi, bakıyor bana uygun mu? Yani gerçekten böyle devriye geziyor orada. Bana uygun mu bakıyor. Uygunsa tamam geç diyor. Uygun değilse diğerlerine haber veriyor. Ya yabancı bir şey geldi gelin burada bir savaş çıkabilir. Destek kuvvetlerini çağırıyor. Ne oluyor? Benim bağışıklık sistemim bir anlamda alarma geçiyor. Şöyle düşünün. Sokaklarında askerin polisin kol gezdiği bir savaşın döndüğü bir ülkede rahat olabilir misiniz? Huzurlu hisseder misiniz? Hissetmezsiniz. Vücut da o şekilde huzurlu hissetmiyor. İşte o inflamasyon dediğimiz bütün kronik hastalıkların çıktığı zemin, kanserin çıktığı zemin böyle bir ortamda doğuyor. Birden pat diye olmuyor. Yıllar içerisinde bu inflamatuar süreç oldukça bunlar meydana geliyor.
1: Aslında uzun sürede bozuluyor.
0: Evet,
1: öyle
0: uzun sürede.
1: Birkaç günde, birkaç ayda değil.
0: Kesinlikle.
1: Kendi elimizle hayatın bütün dengesini bozuyoruz bir anlamda.
0: Evet.
1: Burada ne yediğimiz ön plana çıkıyor ilk etapta anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Ne yediğimize nasıl dikkat edeceğiz?
0: Ondan önce bir şey daha söylemek Lütfen. İstiyorum. Bu bağışıklık hücreleri alarma geçtiğinde ne oluyor? Bir kere yorgun düşüyor bir süre sonra. Siz onunla mücadele edecek gücü yok, enerjisi yok. Çünkü gıdayla mücadele etmekten yorulmuş bir bağışıklık sistemim var. İkincisi kafası karışıyor yorgun düştüğü için. Normalde dışa karşı yönlendirmesi gereken o silahlarını kendine döndürüp otoimmün hastalıklar dediğimiz grubu meydana getiriyor. Tiroide saldırırsa Hashimoto, eklemine saldırırsa romatoid artrit, cildine saldırırsa sedef, bağırsağına saldırırsa ülteratif kolit gibi otoimmün hastalıklara da zemin hazırlamış oluyoruz.
1: Kronik hastalıklarda böylece başlamış oluyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki yani otoimmünite grubu bu şekilde başlıyor zaten. Ama işte kanserde vesaire de onlar da demin bahsettiğimiz o sürekli bir savaşın olduğu vücut zemininde tabii ki huzursuz bir ortamda kanserde başlıyor. Otoimmün demediğimiz başka hastalık grupları da başlıyor.
1: Diyabet ya da diğer.
0: Evet aynen öyle.
1: Gruplar. Hadi, ne yediğimiz önemli demiştiniz.
0: Ne yediğimiz önemli. Bir kere orijinal haliyle yemeye çalışacağız gıdayı oldu mu? Tüm haliyle yemeye çalışacağız. Paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Bunlar önemli. Pestisitlerden temiz, tarım ilaçlarının olmadığı gıdalar tüketmeye çalışacağız. Bunlar en bazalde herkesin yapması gerekenler. Ama tabii ki şu da var. Makronutrient dediğimiz karbonhidrat, protein, yağ grubunun dengesi de çok önemli. Bir kere temelde sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Karbonhidrat çok da evet ihtiyaç dahilinde ama çok da abartmamamız gereken bir grup karbonhidratlar. Hele belli bir yaştan sonra daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Proteinler önemli ama sağlıklı proteinler önemli. Şimdi işte büyükbaş hayvancılık da biraz endüstriyel bir hale gelmiş durumda. Yani hayvanlar kapalı ortamlarda işte çayır çimen görmeden, sırtlarına bir güneş ışığı değmeden, sosyalleşmeden belki işte stres hormonları tavan bir halde belki işte önüne antibiyotikli hormonlu gıdalar, belki GDO'lu gıdalar konularak beslenilen bir hayvanın etinden de bana şifa olmuyor. Esansiyel amino asit dediğimiz şeyleri oradan alamıyorum. O zaman ne yapacağız? Daha çok küçükbaş hayvancılık
1: tercih edeceğiz.
0: Daha sağlıklı beslenme şartlarına sahip hayvanları. Yani tavuksa mutlaka gezen tavuk, köy tavuğu, organik tavuk, diğer tavuğa yaklaşmayacağız.
1: Evet.
0: İşte yüzen balık dediğimiz denizden elde edilmiş balıklar ki orada da tabii ki toksite sıkıntımız var. Büyük balıkları tercih etmeyeceğiz. Daha hani ömrü kısa küçük balıklarda kalmaya çalışacağız.
1: Belki burada dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Evet biz de bunları istiyoruz ama bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Bu programları yapmaktaki amacımız zaten bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak. Biz ne kadar çok talep ederse üretici de o yöne yönelecek.
0: Kesinlikle.
1: Ve sağlıklı gıdayı bulmamız kolaylaşacak.
0: Kesinlikle. Yani bu anlamda gerçekten hak veriyorum. En büyük sıkıntı aslında lojistik. Ama çok doğru söylediniz. Talep oldukça arz olacaktır. Yani birbirini böyle bir etkileyen bir süreç bu.
1: Evet. Sağlık,
2: Sıha.

0: Sürtülgen bağırsak ve sızdıran bağırsak dediğimiz, biraz onu açıklayayım. Bağırsaklarımız dediğim gibi işte açtığımızda 120 metrekare alana sahip bir yapı. Ve bunun iç yüzeyini tek sıralı hücreler kaplıyor. Neden tek sıralı? Çünkü emecek, kalın olamaz. Benim cildim 7 sıralı epitel. Çünkü bariyer fonksiyonu görecek. Ama o kalın olursa ememez. O yüzden tek sıralı.
1: Gelen gıdayı
0: emebilmek için.
1: Evet.
0: Ve bu hücrelerin arasında da çok sıkı bağlantılar var. Neden? Çünkü dışarıdan gelen toksin, virüs, bakteri, sindirilmemiş gıdalar, bunları da emmemesi lazım. O yüzden yan yana böyle sıkı sıkıya bağlantılılar. Ama bazen bu bağlantılar sızdıran bağırsak dediğimiz durumlarda, geçirgen bağırsak dediğimiz durumlarda gevşiyor. O zaman ne oluyor? Dışarıdan gelen bütün bu saydığımız şeyler direkt geçiyor. Direkt geçiyor. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemim alarma geçiriyor. Eğer bağırsağım geçirgense kan beyin bariyerim geçirgen gidiyor, beynime de geçebiliyor. İşte bu dikkat eksikliği dediğimiz, depresyon dediğimiz şeyler de buralardan da köken alabiliyor. Böyle durumlar oluşuyor. Benim amacım burada tekrar bu hücrelerin bağlantılarını sıkı sıkıya tekrar kurabilmek. Bunu yaparken neler yapıyorum? Bir kere dediğim gibi yanlış beslenmeler bu geçirgenliği bozabiliyor. Antibiyotik kullanımları bozabiliyor. Stres bozabiliyor. Toksinler bozabiliyor. Çeşitli enfeksiyonlar bozabiliyor. Ne var? Onu tespit edip onu düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki hepimizin beslenmesi bozuk. Başta beslenmeden başlıyorum. İşte gluten biraz bu geçirgenlikle ilgili sıkıntılı. Glutene bir bakıyorum. Gerçekten böyle bir intolerans. Belki de Crohn gibi bir durum var mı bu hastada? Bunları bir irdeliyorum. Bunları tabii biz hastayla yol yürürken açığa çıkartıyoruz. Birden ilk geldiği, evet bazı testler de yapılabilir ama en güzeli hastanın deneyimleyerek bunu yaşaması. O bahsettiğim eliminasyon sürecinde kendi vücudunda, aa evet bak bu bana dokundu, bunu yemezken hiçbir şey yoktu, yemeye başladım bu oldu gibi bir farkındalık geliştirmesi hasta için çok değerli.
1: Evet.
0: Çünkü tahlil olarak önüne gelmesi o kadar anlam ifade etmeyebiliyor.
1: Burada sorun şu diyebilir miyiz? Evet, orijinal haliyle aldığımızda buğday bize zararlı olmayacak. İçerisinde bulunan gluten çok az miktarda, %1 oranında belki olduğunda vücudumuz onu tolere edebilecek ama şimdi işlemden geçtiği için o buğdaylar %1 olması gereken değer %30, %40'lara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla hem emilimde sorun yaşanıyor, bu sorun yaşandıkça da başka problemlere yol açıyor diyebilir miyiz?
0: Evet, vücudumuzda glutenaz diye bir enzim yok. Hiçbir insan gluteni sindiremiyor normalde ama aynen dediğiniz gibi normalde çok düşük miktarlarda tolere edebilirken bu oran arttığında, bir de tarım ilaçları da bunun ilave olduğunda tamamen sindirimini zorlu bir hale getirip benim bağırsağımı geçirgen hale getiriyor. Bir de şu da var, bazı insanlar daha iyi tolere ediyor, bazıları edemiyor.
1: Bozmasaydık belki o %1'lik alanda kalsaydık, problem olmayacaktı.
0: Evet. Ama bu mümkün. Mesela işte evet, glutenin kendisine getirdiği zorluklarla mücadele eden bir insan eliminasyon diyetine başlıyor. Vücuduna gluteni unutturuyor bir süre. Sonra tabii bağırsak da düzelmiş oluyor. Geçirgenlik azalıyor. O sırada biz işte varsa eksiklikleri yerine koymuş oluyoruz. Hayata yeni bir bakış açısı kazanıyor. İşte stresini daha iyi yönetiyor, uykusunu düzenliyor falan. Tekrar gluteni tanıttığımızda eskisi gibi dokunmayabiliyor. Yani bunlar da mümkün.
1: Çözüm üretmiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet, ne yediğimiz önemli dedik. Peki bu yediğimiz gıdaları nasıl yediğimiz, ne zaman yediğimiz de önemli.
0: Evet, bu da çok çok önemli. Bir kere demin daha önce konuşmuştuk. Sindirim aslında çok kolay bir şey değil. Vücudun enerjisinin çoğunu harcadığı bir süreç. Nerede başlıyor? Ağızda başlıyor. Ne verilmiş ağzımda? Diş verilmiş. Çünkü sindirim kolay başlasın diye. Küçük parçaları ayırayım diye. O yüzden yeterince çiğnemek, mideye daha az yük göndermek adına çok önemli. Yeterince çiğnedik, mideye gönderdik. Midenin olayı ne? Midenin olayı asit. pH'sı 1-2. Yani cildime değse cildimi tahriş edecek bir pH. Ama Allah-u Teala mideyi öyle yaratmış ki kendisine dokunmuyor. Amacı da o gıdayla pH'sı 1-2 oranındaki mide sıvısı etkileştiğinde sindirim gerçekleşiyor. Yani küçültüyor onu, daha da küçültüyor. Emilime uygun hale getiriyor. Ama ben yeme esnasında su içersem ne yapıyorum? Mide asitini diluye ediyorum. Yani o
1: çözeltiyor.
0: Evet.
1: İnceliyor o asit.
0: Aynen. pH 4'e 5'e 6'ya yükseldiğinde ne oluyor? Sindirim yanlış başlamış oluyor. Sindirim yanlış başlarsa yanlış devam eder. Sindirilmeden mideden bağırsağa geçen gıdalar orada mesela çürükçül bakterilerle işte fermentasyon sürecine girip işte SIBO dediğimiz, IBS dediğimiz, yani türlü çeşit bağırsak problemlerine sebep olabilir. Ayrıca bütün bu İşte mide asitinin yeterli olması, pankreasından yeterli sindirim enzimi salgılanabilmesi için benim de parasempatik modda olmam lazım. Parasempatik modda, onu da anlatalım.
1: Lütfen.
0: Vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Biri sempatik, biri parasempatik. Sempatik

0: dediğimiz savaştığımız ya da kaçtığımız durumlarda devreye giren sistemimiz. Şimdi ben yoldan karşıdan karşıya geçerken aniden bir araba benim yanımda fren yapsa ben sempatik moddayım. Ne yapacağım? Kaçacağım. Oradan değil mi? Kaçmak için ne olacak? Göz bebeklerim büyüyecek, kaslarıma kan gidecek ki koşabileyim, kalbim atmaya başlayacak, daha çok kan pompalayacak kaslarıma.
1: Nefes alacaksınız.
0: Şimdi böyle bir durumdayken vücut sindirimle ilgilenebilir mi?
1: Hayır, beynin ilk hedefi hayatta kalmak.
0: Hayatta kalmak.
1: Acil ne varsa oraya yönlendiriyor.
0: Aynen, sindirim çok sonra bir olacak aşama. Bir şey. O yüzden mide asidi falan sindiremez. Aynı durumda ben gergin bir halde yemeğe oturursam, kafamda bir şeyleri halledersem, 3. sayfa haberi okursam, televizyonda kontrolsüz bir şeye maruz kalıp sinirlenirsem, üzülürsem falan da midem yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz. Pankreasım yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz.
1: Huzurlu bir ortama ihtiyacı var.
0: Yani yemeğin gerçekten böyle özenle yapılması gereken bir şey. Özenle hazırlanması, içerik açısından özenle oturulması, tam huzurla yanması gereken. İşte belki işte bir nefes egzersizi yapıp, belki bir çocuğumuzla eşimizle sarılıp, hoş şeylerin, hoş sohbetlerin geçtiği bir ortamda tam sindirim yapabilirim.
2: Evet. Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Ne zaman yediğimizde ön plana çıkıyor mu? Bunu her saatte yiyebilir miyiz?
0: Yememeliyiz. Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu anda çok fazla kalori girişimiz var ve insülinlerimiz çok yüksek. Herkeste çok yüksek. Benim her yeme davranışım insülin salgılatan bir davranıştır. Şimdi eskiden şeyler vardı. 3 ana öğün, 3 ara öğün. Gerçekten insanın vücuduna yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi. Tabii ki yani hipoglisemisi olan yok.
1: Karaciğeri yorar
0: tabii
1: diye.
0: Tabii ki. Karaciğeri, işte pankreas. Tabii ki hani bazı özel durumlarda kişide hipoglisemi oluyordur, olabilir. Ama ben genel herkes için uygun olandan bahsediyorum. Yani sağlıklı diye işte sürekli kuru yemişti, işte kuru meyveyi de atıştırıyor olmak doğru bir şey değil. Çünkü her yeme davranışım dediğim gibi sindirimi başlatan, pankreastan insülin salgılatan, insülin de bizim yüksek olmasını istemediğimiz bir hormon. Yoran bir hormon. Uzun vadede pankreas çalıştıkça gücü azaldığında diyabete beni sürükleyen bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden böyle olsun istemiyoruz. En güzeli aslında geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği. Yani günde 2 öğün beslenme. Tolere edemiyorsak arada bir ara öğün olabilir.
1: Peki kalori
0: en güzeli
1: geldikçe
0: bu.
1: Mi insülin salgılanma ihtiyacı oluyor?
0: Evet.
1: Ben sürekli yersem mevcut insülünü vaktinden önce mi bitireceğim?
0: Evet, aynen öyle bir şey. Bir de tabii ki akşam belli bir saatten sonra sindirim enzimleri azalıyor. O sebepten de işte 6'dan sonra, hadi diyelim İstanbul şartlarında 7'den sonra artık yemeği içmeyi kesmek gerekiyor.
1: Kış ve yaz için farklı saatler.
0: Yani güneşin batışı doğuşu gibi belki olabilir. Çünkü bizim vücudumuzda sirkadiyen ritim diye bir şey var. Sirkadiyen ritim güneşin batışı ve doğuşuyla alakalıdır. Gündüz hakim olan hormonlar başka, gece başka. Gündüz biz ne yapıyoruz? Beyin fonksiyonları, kas kasılması, sindirim. Gece ne yapıyoruz? Tamir onarım. Ben hala gece yemeye devam edersem enerjimi tamir onarımdan alıp sindirime yönlendiririm. O zaman ne olur? O gün karşılaştığım bir mikropla mücadele edemeyip hastalanabilirim. İşte hepimizde günde onlarca tümör hücresi oluşuyor. Bağışıklık sistemim bir gün bu tümör hücresini gözden kaçırıp sindirim yapacağım diye gözden kaçırırsa bir kanserleşme sürecinin başlangıcına temel atmış olabilirim. Tabii ki bu böyle olmuyor ama hani anlatabilmek adına bunu böyle izah ediyorum. O yüzden gece akşam olduktan sonra yeme içme faaliyetlerini son buldurmamız gerekiyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bazı kişiler çok gergin olduğunda, stresli olduğunda yemeğe yöneliyor. Kimisinin iştahı kapanıyor. Bu durumda da birbirini tetikleyen unsur diyebilir miyiz? Bağırsak sindirimi sağlıklı olursa zaten stres oranımız da azalmış olacak otomatik olarak.
0: Tabii. Yani bahsettiğiniz şeyler biraz duygusal yeme. Bazen bu duygusal yemeler de karışıyor. Yani şimdi hasta geliyor insülini 20'lerde. Şimdi insülini 20 olan bir

toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve ona dönecektir.
2: Akra.

0: Ekran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Akra dinliyorsunuz.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Ves salatu ve selam ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: aleyke bit tıybil kelam ve bezdis selam ve it'amut ta'am sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, derset başında metnini okuduğum hadis-i şerif Peygamber Efendimizin 3 öğüdünü ihtiva ediyor. Buyurmuşlar ki aleyke bi tıybil kelam. Aleyke Arap dilinde senin boynuna borç olsun, senin üzerine vacip olsun, senin şunu yapman senin üzerine gerekli olsun manasına bir tabir. Yani sana şunu tavsiye ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aleyke sana şunu tavsiye ederim. Bi tıybil kelam. Tıyb iyi. Kelam konuşmak, iyi konuşmak, güzel konuşmak. Yani bütün Müslümanlara karşı, hatta bütün hayatım boyunca şu lisan dediğimiz, dil dediğimiz uzvumuzu hayıra yormak, hayırda kullanmak, herkese karşı güzel tekellüm etmek, güzel şeyler söylemek, hayrı söylemek, hakkı söylemek, yumuşak söylemek, tatlı söylemek, kalp kırmamak, gönül yıkmamak, kimseyi incitmemek tarzında iyi söz söylemek, güzel konuşmak. Yoksa mantıka kabiliyetini böyle edebi sanatlarla süslemek manasına değil, kalp yıkmamak, gönül kırmamak ve dilin afeti olan, dille işlenen günahları işlememek. İlmihal kitaplarımızın belli bir kadrosu vardır. Başında suların ahkamından başlar, ondan sonra namaz bölümünü anlatır, efendim diğer bölümleri anlatır. Halbuki bunların yanı sıra anlatılması gereken bazı konular da var. Onlara eski tasavvuf ve ahlak kitaplarında çok geniş olarak yer verildiği için ecdadımız o kitapları bunlardan ayrıca ehemmiyetine binaen telif ettiklerinden bu ilmihal kitaplarında bu bölümler yer almamış. Şimdi ahalimiz İslamiyet'i unuttuğu için, İslami bilgiler zayıfladığı için evine bir ilmihal alıyor. O ilmihalin içinde böyle şeyler yok. Sadece suların ahkamından, namaz kılmadan ibaret. İşte şu mekruhtur, bu böyledir, abdest şöyle alınır filan gibi şeylerden ibaret sanıyor İslamiyet'i. Halbuki şu dilin pek çok afetleri vardır. Dil insanı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Bu dil o kadar mühim bir uzuvdur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diline hakim olmayı, diline sahip olmayı garanti eden bir kimseye ben de cenneti garanti ederim diye hadis-i şerifinde tavsiye buyurmuş. Bu tavsiyeden bize çıkacak nedir? 9 defa yutkunup sözü ondan sonra söylemek. Bir yerde konuşacağımız zaman sinirlenmeden, sakin bir şekilde efendim kendine hakim olarak ve ölçerek konuşmak. Çünkü sözü sen söyledin mi sen sözün esirisin artık. O söz nereye götürürse seni esirisin. Çıktı ağzından bir kere. Kanuna aykırıysa mahkemeye gidersin, hapse gidersin. Efendim ahlaka aykırıysa günah yersin. Efendim karşısındaki şahsa dokunan bir şeyse onunla uğraşırsın ömrün boyu artık. Uğraş dur o söylediğin. Sözü çıkarmadığın zaman söz senin esirin. Ağzının içinde hapsedilmiş durumda. Onun için söze dikkat etmemiz lazım. 9 defa yutkunmak demek yani şu sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye iyice düşünmek demektir. Sözümüze dikkat edersek epeyce karlı çıkarız. Epeyce karlı çıkarız. Onun için bundan sonra zihnimize iyice bir yerleştirelim. Şu dilimizden sözleri dökü dökü vermeyelim.

kontrollü olarak konuşalım. Ve bezlüs selam ikinci tavsiyesi, bu yine demektir ki aleyke bi bezlüs selam demektir. Yani sana selamı bezletmeni de tavsiye ederim. Bezletmek malum saçmak, bol bol vermek manasına. Yani sakınmıyorsun, kıskanmıyorsun, esirgemiyorsun, herkese bol bol selam veriyorsun. Başka hadis-i şeriflerde de geçiyor ki, bildiğine bilmediğine insan selam verecek. Şöyle baktın, Müslüman mı? Selamın kadri kıymetini bilecek bir kimse mi? Esselamu aleyküm de. Bazen tekrar tekrar aynı şahısla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir taşın veya ağacın etrafında dönerken tekrar tekrar karşılaşsanız bile selam ver. Selam çok kıymetli bir şey. Dua. Allah'tan selam temenni ediyorsun karşındaki şahsa. O selamın içinde de neler yok. O selamın içinde hastalıklardan selamet var, sıkıntılardan, belalardan selamet var, dünyadaki dertlerden selamet var, ahiretteki belalardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, korkulacak hallerden selamet var. Esselamu aleyküm dediğin zaman sen ona iki cihanın hazinelerini temenni etmiş oluyorsun. Onların hepsi senin olsun. Bu dua bu. Allahu Ekber gibi, Elhamdülillah gibi, efendim La ilahe illallah gibi. Yani mizanı dolduruyor La İlahe İllallah. Bir La İlahe İllallah dedin mi, bir La İlahe İllallah'tan insanın terazisi ağır basıyor, cennete gidiyor. Kıymetli şey. Esselamu Aleyküm dediğin zaman çok şey temenni etmiş oluyorsun. Karşındaki insanı çok seviyorsun. Çok büyük hayırlar tavsiye etmiş oluyorsun. Onun için esirgeme. Çok da faydası var. Peygamber Efendimizin meclisine bir zat gelmiş. Topluluk böyle oturuyorlarmış. Esselamu Aleyküm demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşeretün buyurmuş. Aşere 10 demek Arapça. 10 ecir aldı demek. Malum Müslümanlıkta insan bir hayır işledi mi, Allah-u Teala Hazretleri cömert olduğu için, cömertlerin cömerti olduğu için bol veriyor. 10 misli veriyor ecri. Bir başka şahıs gelmiş, Esselamu aleyküm ve rahmetullah demiş. Ona işrune demiş. Herhalde yanındakilere diyor. Yani selamın karşılığı olarak demiyor da Esselamu Aleyküm dedi. Onun arkasından bir de ve rahmetullahi'yi ekledi diye onun ecrinin 20 kat olduğunu belirtmek için yanındakilere söylüyor. İşirine. Bak bu 20 kat ecir aldı demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bir başka şahıs gelmiş birkaç zaman sonra, dakika sonra neyse. O da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu tarzında bir de Berekatuhu eklemiş. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Selatun 30 misli oldu. Ecir alıyor insan. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bir kıssasını dinlemiştim. Hoşuma gitti. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Allah her ikisinden de razı olsun. Her ikisinin şefaatine bizleri erdirsin. Bir zata demiş ki hadi kalk çarşıya gidelim seninle. Karşısındaki de sahabi. Diyor ki ey Ömer'in oğlu, ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Söyle neden gidelim diyorsun. Çünkü çarşı pazar tehlikelidir. Çarşı pazar şeytanın çok gezdiği yerdir. Çok olduğu yerdir. Neden? Yalan yere yemin edilir, insan aldatılır. Bir sürü tehlikeleri var. Hele şimdi. Çok daha büyük tehlikesi. Sen kapalı çarşıda esnaf isen yandın. Kapalı çarşıda esnaflık yapmak demek. Efendim hele o Beyazıt'tan Nur Osmaniye'ye giden yol üzerindeyse dükkanın. Artık yani orada Müslümanlığı muhafaza etti mi insan, tamam. Böyle 4 tane yıldız takmak lazım olmuşsa. Zor şimdi yani çarşı pazar şeytanın çok olduğu bir yer. Sen niye oraya gitmek istiyorsun ey Ömer'in oğlu? Nedir sebebi diye soruyorlar. Bak eski insanların zihniyetine bir işaret var burada. Eski insan ama yani Allah'ın makbul kulları, sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer'in oğlu. Diyor ki selam veririz, selam alırız diyor. Kalabalık orası diyor. Kalabalık yere gidiyor. Yani sokak arasında çok insan yok. Kalabalık yere gidecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecek. Manevi kârını düşünüyor. Çarşıya pazara gidip de alışverişi düşünmüyor. Manevi kârını düşünüyor. Aklı, fikri, Allah-u Teala Hazretlerinin rızası olunca insanın tabii mantığı da böyle çalışır. Demek ki selamı çok edeceğiz. Bunun tabii altında yatan mana nedir? Herkesle tanışmak, herkese iyi şey temenni etmek, efendim böyle güleç yüzlü olmak,
efendim yoldan gelen geçenle ilgilenip ona da şöyle bir tatlı dille bir iltifat filan gibi manalar taşıyor. Yani bezmü selam deyince insan anlıyor ki Müslüman şöyle güleç yüzlü bir kimse olacak. Sokakta böyle başını eğip kaşlarını çatıp böyle efendim gitmeyecek. Gülerek, şey yaparak, sağa sola selam vererek, hal hatır sorarak şöyle bir tatlı bir geçişle geçecek. Yani geçim var, geçimlilik var. Geçimlilik, insanlarla hoş geçinmek, gönül yapmak meselesi var. İşin altında. Yine cemiyetin bakası, selameti var. Yine cemiyetin fertleri arasında muhabbet olacak, olsun diye bunu Allah-u Teala Hazretleri bize tavsiye eylemiş, Resulullah bize tavsiye eylemiş. İslam cemiyetinin muhabbeti için, sapasağlam, sıhhatli hayat sürmesi için, yaşaması için ne lazımsa onları emretmiştir. İslam cemiyetinin nizamını bozacak, efendim fertler arasındaki tatlı güzel münasebetleri zedeleyecek her şeyi yasaklamıştır. İslamiyetin ana huyu, ana prensibi cemiyeti korumaktır. Ferdi de korur, cemiyeti de korur. Dünyasını da korur insanın, ahiretini de korur. Hiçbir şeyini ihmal etmez. İslamiyet hiçbir şeyi gadire uğratmaz. Cemiyete cemiyetin hakkını verir, ferde ferdin hakkını verir. Ruha ruhun hakkını verir, cesede cesedin hakkını verir. فَاَعْطِ كُلَّ ذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ buyurmuş Peygamber Efendimiz. Her hak sahibine hakkını ver. Karının senin üzerinde hakkı var, ver. Allah-u Teala Hazretlerinin karşısında senin vazifen var. Yani Allah'ın hakkı var senin üzerinde. Her şeyimiz zaten Allah'ın ya. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. O vazifeyi yap. Kullara karşı vazifeyi yap, cemiyete karşı vazifeyi yap diye tavsiyeler böyle. Demek ki selam vereceğiz. Mümkün olduğu kadar her selamda büyük ecirler aldığımızı bileceğiz. Bir de bir husus var. Tabii insanın dili başka, kalbi başka olursa ona münafık derler. Dilinle selamun aleyküm diyorsun. Yani ben senin dünyada, ahirette mesut, bahtiyar olmanı istiyorum diyorsun. Arkasından kuyusunu kazıyorsun. Bu tezada da dikkat etmek lazım. Yani selam verdiğin kimseye arkasından kötülük yapmaya yeltenme. Özünde, kalbinde, sözünde birbirine mutabık olsun. Selam verdin mi artık hep selametliğini iste, iyiliğini iste. Selam kuru bir davadan ibaret kalmasın, muhabbetin bir nişanesi olsun. Sonra selamın çeşitleri vardır. Selam, mesela derdi hocamız, bataklığa düşmüş bir adam çırpınıyor. Biraz sonra çamurların içinde kaybolacak. Esselamu aleyküm deyip yanından geçsen olur mu derdi. Olmaz. Orada selam nedir? Orada selam, efendim, bir ısırık bulup, bir ip bulup o adama atıp onu oradan kurtarmaktır. Madem selametliğini istiyorsun, niye selametliğine çalışmazsın? Esselamu aleyküm diyorsun, selametliğine çalışmıyorsun. Selametliğine çalışacaksın. Yani sağ, salim, esen, rahat, huzur içinde olmasına gayret edeceksin. Hakiki has Müslümanlık bunu gerektirir. Ve bildiğine bilmediğine selam verilir İslam'da. İslam'da tanıdığına da tanımadığına da selam verilir. Şöyle bakarsın, Müslüman, esselamu aleyküm dersin. Peygamber Efendimiz mektup yazmış. Müslüman olmayan kimselere mektup yazmış. Peygamber Efendimiz'in mektupları besmele ile başlardı, selam da olurdu içinde. Diyor ki selamında, esselamu ala menittebaal hüda. Selam Allah'ın hidayetine tabi olanlara olsun. Şartlı. Yani sen Müslüman olursan sana selam. Değilsen kendin bilirsin. Yani boş yere harcamıyor. Ve it'amu ta'am. Üçüncü tavsiyesi. Tabi burada sayfanın kenarına gelmiş. Biraz belki harfler iyi çıkmamış olabilir. Vesi görünmüyor ama ve it'amu ta'am. Sana üçüncü olarak yemek yedirmeni de tavsiye ederim buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yemek yedirmek meselesi. Elhamdülillah bizim muhitimiz bilir bunu. Yani bizim şu hadis-i şerifi dinleyen kardeşlerimiz zaten bu hususlara aşina kardeşlerimizdir. Yemek yedirmenin çok büyük şeyi var, ecri var. Yemek yedirmenin. Tabii zengin kimseye de yemek yedirilir, muhabbet artsın diye. Yani
münasebetler yumuşasın, münasebetler tatlılaşsın, samimileşsin diye. Sen onu evine çağırırsın, bu akşam çorbayı biz de içelim dersin. O da seni evine çağırır, Müslümanlar daha samimi arkadaşlık eder, birbirleriyle daha yakından dost olurlar. Uzaktan birbirlerini uzaktan tanımak durumu var, bir de daha yakın.

Ben tanımak durumlar. Aynı apartmanda oturuyorlar da birbirlerini tanımıyorlar. Ankara'da bir eve gittik. Kapısından içeri girdik. Meğer 3 katta altında kat varmış. 4 kat yukarıya çıktık. Oraya soruyoruz, buraya soruyoruz. Bu evde filanca oturuyor mu bilmiyoruz diyorlar. 4 kat çıktık kapıları çala çala. Hiçbirisi bilmedi. Ondan sonra aşağı indik. Nihayet en alttaymış. En altta bulduk aradığımızı. Bir apartmanda oturuyorlar, birbirlerinden haberleri yok. Zengin, zengine de yemek yedirir, fakire de yemek yedirilir. Yemeklerin sadece zenginlere mahsus olması da tehlikelidir. Yani sofranda biraz da fukaracıklardan da bulundurmak uygun olur. Allah yolunda böyle yedirirse insan, ve yut'aymûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetimen ve esîrâ ayet-i kerimesinde de bildiriliyor. Çok büyük iltifatlara mazhar olur. Büyük ecirler kazanır. Bu hususta da şey yapmayın, çekinmeyin. Şimdi bazı kimseler isterler şey yapmayı, davet etmeyi isterler. Hanım der ki, yemek yok evde, çağırma kimseyi. Yemek yok. Senin yemek yok dediğin evde şey, kenara çekil bakalım. Ben şöyle bir mutfağa bir gireyim. Buzdolabını şöyle bir açayım. Buzdolabın var mı? Var. Buzdolabın varsa içi doludur muhakkak. Kahvaltılık vardır. Reçel vardır. Peynir vardır. Tereyağı vardır. Bilmem şunu vardır, bunu vardır. Arpa ekmeğinin yanında katık gerekir ama buğday ekmeği olursa katığa lüzum yok demişler eskiler. Buğday ekmeği oldu mu? Sadece ekmek olsa yanında tuz banarsın. Gene olur da yani olur merak etme. Yani illa en âlâ şey ikram etmek mecburiyeti yok. Hatta İhya-i Ulum'da okudum ki Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor. Hadis-i şeriften almış. Misafirinize aşırı külfetle yani sizi yoracak, bıktıracak tarzda aşırı böyle mutantan yemekler hazırlamayın. Neden? İzah ediyor arkasından. Çünkü bir zaman gelir, öyle hazırlayamadığınız zaman misafirin eve gelmesini istemez olursunuz. Bugün evde 5 çeşit yemek yok, onun için misafir ama bize gelmesin, çağırmayayım. Misafirin gelmesini istemeyen kimseye de Allah lanet eder diyor. Onun için tabii halinde olacak ama tabii sen evde zaten birkaç çeşit yiyorsan misafire de sirke çıkartıp, ekmeği çıkartıp ben buna ye demez. Yani kendi yediğinden yedirirsin. Fazla külfet yapıp kendini yorup da sonra bıkmamak. Kaide bu. Bıkmayacak gibi tabii bir şekilde şey yaparsın. Bir de Hazreti Ömer'le bir ihtiyarın hikayesini naklederler. Radıyallahu anhum ecmain. Yemeğe çağırmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife. Yemeğe çağırmış. Önüne çok basit bir yemek çıkarmış. Paça mı çıkartmış o zamana göre? Yani herkesin bulduğu ve pek değerli sayılmayan bir yemek çıkartmış. Şimdi paça da galiba çok pahalı kıymetli bir şey ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıdan içeri girmiş. Bakmış ki oraya bir sopa dayalı duruyor böyle. Sopaya bir bakmış. Biraz bir düşünmüş. Kılıcını çıkartmış. Sopanın yanına koymuş. Girmiş içeriye oturmuş. Yemeği yemiş. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah senden razı olsun. Teyze mi dedi artık ne dediyse yaşlı kadına. Efendim sağ ol var ol demiş. Allah'a hamdü sena etmiş. Kalkmış. Giderken kılıcını kuşanırken sormuş. Bu sopayı ne diye koydun buraya? Bu neydi? Diyor ki ya Ömer, eğer benim gibi koskoca bir halifeyi böyle basit bir yemek, basit bir sofraya mı çağırdın deseydin bu sopayla sana vuracaktım. Peki diyor sen kılıcı niye onun yanına koydun? Ey ihtiyar diyor. Eğer sen de sana layık değil ama bu sofra işte kusura bakma filan deseydin ben de sana bu kılıcın tersiyle biraz kabzasıyla bir iki tane vuracaktım diyor. Çünkü demek ki bu iki sözden de anlaşılıyor ki tabii olarak ne varsa onu şey yapacak. Allah verdiyse sen de ikram edersin, esirgemezsin olur ama vermediyse utanmana lüzum yok. Çünkü veren Allah, vermeyen yine Allah. Demek ki bu hadis-i şeriften fevkalade önemli. Bakın 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelimeden ibaret. İkişer takım hepsi, iki kelime, iki kelime, iki kelime. Biri de başta aleyke var. 7 kelimeden bir cemiyeti ayakta tutacak bir nizam var burada, bu hadis-i şerifte. 7 kelimeden cemiyet dimdik ayakta durur muhabbetle. Neden? Güzel konuşacak ve selam verecek, selametliğini, iyiliğini isteyecek, yiyip yedirecek. O cemiyetin fertlerini sen nasıl yıkarsın? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Efendim toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor.

Akif. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Önce tefrika girer. Sen şucusun, ben bucuyum. O odur, bu budur. O bu partiden, bu bilmenlerden. Allah'ın kulları, hepsi Hazreti Adem'in oğulları değil mi? Hepsi Hazreti Adem'in oğulları. E biz aynı milletin fertleri değil miyiz? Aynı milletin fertleri. Aynı tarihi yaşamadık mı? Dedelerimiz aynı gayeler uğrunda çarpışmadılar mı? Aynı gayeler uğrunda şehit olmadılar mı? Oldular. Nedir bu çatlaklık, bu tefrika? Önce tefrika giriyor, ondan sonra düşman girer. Tefrika girmeden giremez. Girse defolur gider. Girse duramaz. Yanlışlıkla girse, girdiğine pişman olur çıkar. Yanılıp da bir girse, girdiğine pişman olur. Onun için bir cemiyeti ayakta tutan bir nizam. 7 kelimeden ibaret. Allah elimizde bulunan nimetin kadrini bilmeyi cümlemize nasip etsin. Biraz da bize bildirme vazifesi düşüyor. Duyuyoruz, güzel. Resulullah'ın hadis-i şerifleri ağzımıza tat veriyor, kulağımıza efendim şeref veriyor, güzel. Bildireceğiz. Bildireceğiz. Başkaları bilmiyor çünkü. Dünyadan haberi yok. En beğendiğin insan camiye geliyor, gidiyor. Şunu oku diyorsun, okuyamıyor. Bunu oku diyorsun, okuyamıyor. Kaçıyor. Yetiştirmiyoruz kendimizi. Yani bir İngiliz Müslüman oluyor. Bir sene sonra bakıyorsun Mısır'a gidiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arapçayı öğreniyor. Bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Bakıyorsun şunu öğreniyor. Neden? Biliyor ki İslamiyeti ilim üzerinde duracak. Cahillik üzerine durmaz. Çürük temel üzerinde bina yapılmaz. Suya çamura bina yapılmaz. Kazarlar, kazarlar, kazarlar toprağı bile, sağlam zemini bulunca temeli atarlar. Onlar öyle yapıyor da biz niye yapmıyoruz? Biz sanki Allah'ın garantili, bahtiyar, imtiyazlı kullarıyız sanıyoruz kendimizi. Dedelerimiz Müslümandı ya, sakallıydı, sarıklıydı, Allah yolunda şehit olmuştu. Biz de sanıyoruz ki soydan, soptan, sülalece hepimiz hemen cennete gidivereceğiz. Öyle bir şey yok. Yani temenni ederiz de muhterem kardeşler, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Babası peygamber olur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu okumadın mı Kur'an-ı Kerim'den? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu babasına sözüne uymadı. Karşı geldi. Ben bir tepenin üstüne çıkarım dedi. Gemiye binmedi. Helak oldu gitti. Babası biraz ya Rabbi bu benim oğlumdur. Sen de Erhamür Rahim'insin gibi böyle bir şey yapacak oldu. İnnehu leyse min ehlik diye hemen hitabı itap geldi. O senin ailenden değil. Neden? Olmaz da ondan. Yani görünüşte oğul gibi bile olsa iman aynı olmayınca olmuyor da ondan. Senin ehlinden değil dedi. Fikir bir olacak, gönül bir olacak. Gönül bir olmadıktan sonra

0: etmiyor ise, ben şehidin bilmem soyundan geliyorum demek fayda eder mi? Hepimiz kendimiz kazanacağız cenneti. Ahiretin tarlası burası. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz. Çalışacağız. Nasıl çalışalım hocam? Tabii uzun ama gecenin bir vaktinde uykunu terk edeceksin. Kimsenin görmediği yerde seccadeye oturacaksın. Yalvarıp yakaracaksın. Gözyaşı dökeceksin. Ağlayacaksın. Sızlayacaksın ama isteyeceksin. Çalışacaksın. Emrini tutacaksın. Yolunca gitmeye çalışacaksın. Ondan sonra da boyun büküp ya Rabbi sen bilirsin diyeceksin. Birçok kardeşimiz var. Babaları, dedeleri şehit değil miydi? Müslüman insanlar değil miydi? Çalışacağız. Yani biz de onları irşad etmek için çalışacağız. Herkes de kendisi tek tek çalışacak. Ahiretteki, cennetteki köşkünü tuğla tuğla burada yapacak. Tuğla tuğla. Bir sadaka verecek, bir tuğla. Mesela. Efendim bir yemek verecek, efendim bir temel taşı. Bir bilmem efendim nefsine hakim olacak. Bir bilmem şey. Böyle tane tane, tuğla tuğla imal edecek. Cenneti kazanacak. Bak şimdi kitaplardan dersler okuyoruz. Sabahleyin hatırıma geldi. Bu kitapların dışında ahlaktan da dersler var. Yapamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Allah cümlemize gayret kuvvet versin. Nefse şeytana uydurmasın. Sabretmek. Bu sabır dersinde muvaffak olamazsa insan imtihanda geçemez. Patlayı patlayı verirse, kavga çıkartırsa, münakaşa çıkartırsa, gürültü ederse derste kaldı, ikmale kaldı. Devam ederse sınıfta kalır. Birkaç defa devam ederse belge alır. Allah korusun. Onun için böyle ahlaki şeyler de birer derstir. Birer efendim lisenin, üniversitenin neyse bir bölümünün bir dersi gibidir. Böyle kazanılacak. Diyeceksin ki ben de biraz sabır az. Şu imtihana biraz çalışayım, zayıfım. Gayret edeyim. Sabrı öğreneyim geçeyim bundan. Ben de biraz vefa az. Aman şunu tamir edeyim. Sonra nasıl çıkacağım Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna? Ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim diyeceksin. İlahisi var ya, ben buyurdum, buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Öyle düşünmüş. Yunus öyle soruyor kendi kendine. Böyle derse ben ne cevap vereyim diye sen de düşüneceksin. Uğraşacaksın. Öyle. Kolay değil yani. Müslüman olmak kolay, cenneti kazanmak kolay değil. Allah'ın kolaylaştırdığına kolay da aslında devamlı gayret istediği için kolay değil. Parlayıp sönmeyle olmaz. Ömür boyu böyle tıkır tıkır muntazam yürüyüp salih amel işleyip güzel ahlaklı olup gönlü pırıldatıp içerisini dışarısını nurlandırıp öyle kazanacak insan. Yoksa hani o son nefeste hüsnü hatime Azrail'i gördüğü zaman insan feleğini şaşırır. Bir Azrail'i görmek 50 defa kılıç darbesi yemekten betermiş. O halde sen ne la ilahe illallah hatırlarsın ne başka bir şey. Akıl baştan gidiverir. Onun için nasıl yaşarsa öyle olur diye düşüneceksin. Yaşadığın gibi ölmek için nasıl ölmek istiyorsan o şekilde yaşayacaksın. Hadis-i şerif. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölmek istiyorum? Hüsnü hatime ile la ilahe illallah diyerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ölmek istiyorum. İman-ı kamildir. İmanla yaşa o zaman. İmanla yaşa, salih amelle yaşa, öyle git. Yoksa en son anda bir la ilahe illallah derim, cenneti kazanırım. Keşke. Yani Allah'ın lütfunu kimseden kıskanacak halimiz yok. Veren Allah-u Teala verir. Versin, cümlemizi ihsan eylesin de çok zor. Çok zor. Yani kazananlar çok zorluklarla kazanmışlardır. Biz de biraz kollarımızı sıvayalım, şöyle işe girişelim. 40 senedir şuraya gidiyoruz, 30 senedir buraya geliyoruz. Efendim 20 senedir şu tesbihi çekerim, bilmem ne, şu kadar zamandır şuraya gelir giderim. Ne oldu bana, demek ki bende bir şey var deyip biraz gayret edeceğiz. Durdu mu su kokar. Aktı mı akan su pislik tutmaz.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, reklam.
3: Mahmud Esad Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra, reklam.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî lâ ilâhe illâ ent. El-ahadu s-samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu'l fadlu ve lehu's senâ'ul hasen. La ilahe illallah muhlisîne lehu'd dîn ve lev kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil emr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Zamani çocukların üçte biri kitapta ekran kaydırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, okula yeni başlayan çocukların yaklaşık üçte birinin basılı kitapları doğru şekilde kullanamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı çocuklar kitap sayfası çevirmek yerine tablet ya da cep telefonu kullanır gibi dokunma ve kaydırma hareketi yapıyor. Bu durum, erken yaşta artan ekran kullanımının çocukların davranış ve becerileri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere ve Galler'de görev yapan binden fazla öğretmenin gözlem ve değerlendirmelerine dayanan ankete göre bu çocukların %28 ila 30'u kitap kullanımına dair temel becerilerde zorlanıyor. Öğretmenler, dijital cihazlara yoğun şekilde maruz kalan çocukların basılı materyallerle temasının giderek azaldığını belirtiyor. Okul öncesi öğretmenliği öğretim üyesi Profesör Doktor Gülden Uyanık, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurgulayarak, okuma eyleminin artık dijital ortamda da yapılabildiğine dikkat çekti. Ancak erken çocukluk döneminde basılı kitaplarla temasın gelişim açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, son 15-20 yılda çocukların alışkanlıklarında hızlı bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Pandemi döneminde büyüyen çocukların ebeveynlerinin yoğun ekran kullanımına tanıklık ederek yetiştiğini belirten Uyanık, bu süreçte tablet parmağı olarak adlandırılan yeni davranış kalıplarının ortaya çıktığını kaydetti. Sınıf öğretmenleri de teknolojinin çocukların yalnızca okuma alışkanlıklarına değil, motor becerilerini ve günlük yaşam pratiklerini de etkilediğini dile getiriyor. Öğretmenlere göre dijital ortamda tek tıkla yapılan birçok işlem çocukların el becerilerinin gelişimini sınırlıyor ve bu durum sınıf ortamında net biçimde gözlemleniyor. Uzmanlar, dijital içeriklerin tamamen dışlanması yerine çocukların erken yaşta basılı kitaplarla buluşturulması ve dijital kaynakların bilinçli, dengeli ve eğitici şekilde kullanılmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda helal sektörlerden söz edeceğiz. Dünyada Müslüman nüfusu 2 milyar, helal pazarı ise 10 trilyon dolara yaklaştı. İslam dininde tüketilmesine, başka gıdalarla karıştırılmasına izin verilmeyen bazı hayvansal gıdalar ve deniz canlıları bulunuyor. Bunların dışında kalan ürünlere ise helal deniliyor. Helal kavramı yalnızca gıdalar için de geçerli değil. Sağlık, kozmetik, ilaç, teknoloji ve turizm gibi sektörlerde de İslami kurallara uygun olma durumu yine helalle ifade ediliyor. Helal ürün üretimi noktasında Asya %63'lük üretim payıyla başı çekerken onu Afrika ve Orta Doğu takip ediyor. Helal kavramı tüm mal ve hizmetler için geçerli olan bir kavram. Yalnızca ürünler değil, işletmeler de helal denetimine tabi olarak helal sertifikası elde edebiliyor. Tayland, Japonya ve Güney Kore gibi nüfusun çoğunluğu Müslüman olmayan ülkeler bile bu pazarda önemli oyuncular olmak için çaba sarf etmekte. Bu genel bilgilerden sonra şimdi de helal sektörü için 5 girişim fikrinden söz edeceğiz. Helal endüstrisi hem Müslüman hem de gayrimüslim tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talebin etkisiyle global ölçekte benzeri görülmemiş bir büyüme yaşamakta. Ciddi bir hasılatla gelişen sektör, girişimciler için çok sayıda kazançlı fırsat sunuyor. Hem helal gıda üretimi, hem kozmetik turizm, finans,

ve gayrimüslim tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talebin etkisiyle global ölçekte benzeri görülmemiş bir büyüme yaşamakta. Ciddi bir hasılatla gelişen sektör, girişimciler için çok sayıda kazançlı fırsat sunuyor. Hem helal gıda üretimi, hem kozmetik turizm, finans veya e-ticaret alanında iş kurmak isteyenler için helal pazarı çok sayıda karlı başlangıç fikri sunmakta. Çeşitli ve büyüyen bir tüketici tabanı

0: işlenmiş gıdalara yönelik artan bir talep de var. Girişimciler, hızlı ve kolay yemek seçenekleri arayan meşgul tüketicilere hitap eden bir dizi helal sertifikalı hazır gıda geliştirerek bu pazardan faydalanabilir. Helal içecek pazarı ise helal sertifikalı ürün arayan tüketici sayısının artmasıyla genişliyor. Helal içecek şirketi kurmak, standartlara uygun ürünler geliştirmeyi ve tüketicinin güvenini kazanmak için gerekli sertifikaları almayı içeriyor. İkinci girişim fikriyle devam edelim. Helal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri. Helal kozmetik ve kişisel bakım sektörü bu pazar içinde gelecek vadeden bir diğer alan. Tüketicilerin kişisel bakım ürünlerinin içeriğindeki maddeler konusunda daha bilinçli hale gelmesi, helal sertifikalı alternatifleri olan talebi arttırıyor. Cilt ve saç bakımı, helal sertifikalı hayvansal ürünler içermeyen yahut sertifikalı hayvansal ürünler içeren, alerjen ve kanserojen maddeler içermeyen bakım çözümlerine odaklanan bir marka geliştirmek, sağlık bilincine sahip tüketicilerin ilgisini çekebilir. Üçüncü alan helal turizm. Müslüman gezginlerin yeme, konaklama ve ibadet gibi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini kapsayan ve hızla büyüyen bir sektör. Alt dallarında ise seyahat acenteleri, tatil köyleri ve yolculuklar geliyor. Helal dostu bir seyahat acentesi kurmak, Müslüman gezginlere hitap eden seyahat paketleri ve hizmetleri sunmayı içeriyor. Helal sertifikalı oteller ve tatil köyleri kurmak, helal gıda, ibadet imkanları ve aile dostu ortamlar sağlayan konaklama yerlerine yönelik artan talebi karşılayabilir. Karayolu ve hava yolu kadar deniz yolu da tercih edilen seçenekler arasında. Helal gemi seyahatleri, benzersiz deneyimler arayan gezginler arasında popülerlik kazanıyor. Dördüncü alan finans. Helal finans sektörü, etik ve İslam hukukuna uygun finansal hizmetler sunan helal endüstrisinin hayati bir bileşeni. İslami finans ilkelerine ilişkin farkındalığın artmasıyla birlikte bu alanda yatırım fonları, helal sigorta, çeşitli girişim fırsatları ortaya çıkmakta. Tekafül veya helal sigorta, üyelerin karşılıklı finansal koruma sağlamak için bir havuza katkıda bulunduğu bir kooperatif sistemi. Girişimciler, İslami ilkelere bağlı kalarak çeşitli ürünler sunan şirketler kurabilir. Beşinci fikir ise e-ticaret üzerine. Elektronik ticaretin yükselişi, helal odaklı çevrimiçi işletmeler için de önemli fırsatlar sunmakta. Helal ürün ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış e-ticaret platformları oluşturmak, etik ve helal sertifikalı seçenekleri arayan global bir kitleye hitap edebilir. Pazar yerleri bu konunun alt dallarından biri. Helal bir pazar yeri kurmak, gıda, kozmetik, moda ürünleri gibi helal sertifikalı ürünlerin satıldığı çevrimiçi bir platform oluşturmayı içeriyor. Ürünlerin orijinalliğini sağlamak ve gerekli sertifikaları almak tüketici güvenini oluşturabilir ve satışları artırabilir. Helal sertifikalı gıda ürünlerinde uzmanlaşmış bir online market açmak, beslenme ihtiyaçları için uygun ve güvenilir kaynaklar arayan tüketicilerin ilgisini çekebilir. Geniş bir helal sertifikalı ürün yelpazesi ve etkin teslimat hizmetleri sunmak müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. Helal endüstrisi hızla büyüyen bir pazarda başarıya giden kazançlı bir yol sunarak girişimci adayları için fırsatlar sunuyor. Yeni girişimciler helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talepten faydalanarak global bir kitleye hitap eden işletmeler kurabilirler. Stratejik planlama, helal standartlarına sıkı sıkıya bağlılık ve kalite taahhüdüyle girişimciler bu dinamik ve genişleyen pazarda başarılı olabilirler. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda helal sektörünün dünya çapındaki konumuyla beraber bazı girişim önerilerinden söz ettik. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akram Mercek. Akram. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban

0: Vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün yine değerli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak ve kendisiyle hac hatıralarını yad edeceğiz. Değerli gazeteci yazar Ayşe Olgun'la birlikteyiz. Efendim önce sizi tanımayı arzu ederiz. Dinleyenlerimiz de sizi tanısınlar. Bize Ayşe Olgun'u anlatır mısınız?
2: Tabii. Öncelikle herkese merhaba. Erzurumluyum. Erzurum'da ilk orta lise, üniversiteyi okudum. İktisat okudum. Burada da sosyal antropoloji bölümünde okudum. Sosyal antropoloji bölümünde okurken de gazeteye girdim. 96 yılından beri de gazetede çalışıyorum. Şu anda da kitap ekini ve hafta sonu ekini hazırlıyorum. Gazeteden görevli olarak haca, hacla ilgili bir tecrübem oldu.
1: Tabii bir sosyal antropologla haccı konuşmak çok özel bir program olacağı işaretini veriyor bize. Dinleyicilerimiz için de eminim öyle olacaktır. Siz tabii zannediyorum hemen bu kısıtlamaların ardından yapılan ilk hac sezonuna dahil oldunuz. Bu nasıl bir tecrübeydi? Oradan başlamak isterim. Yani nasıl oldu gittiğinizde? Sayı nasıldı? Kaç kişi gidildi? Oradaki kalabalık bizim her zaman görmeye alıştığımız o yoğun insan seli gibi Kabe'nin etrafında tavaf eden coşkulu kalabalık var mıydı?
2: Şöyle anlatayım. Ben 2010 yılında ilk kez Umre için Mekke ve Medine şehirlerine gitmiştim. O zaman işte tavaf ederken işte Kabe'deyken bize hep söylenen şey bu gördüğünüz hani çok şanslısınız. İşte burada alt katta çok rahatça Kabe'de işte tavaf edebiliyorsunuz. Ama hac döneminde gelseniz hani bu kadar buralara girmeniz bile mümkün değil.
1: İşte esası öyle.
2: Evet yani çok kalabalık oluyor. Çok, hani hep Umre'deyken bize anlatılan şey hani asıl siz hacdaki hac kalabalığını görmeniz gerekiyor. Yani şu anki gördüğünüz şey hiçbir şey. Asıl hacdaki o kalabalığı görmeniz gerekiyor ve bunu söylerlerken de ben 2010 yılında hani en büyük Müslüman kalabalığını gördüm. Hani dolayısıyla böyle hayal edemiyordum hani o bu kalabalık nasıl diye. Biz hacca gittiğimizde de şöyle oldu. Pandemi nedeniyle hatırlayacağınız gibi 2 yıl boyunca hac görevi sadece 1000 kişi miydi, 100 kişi miydi? Hani çok küçük bir rakamda yapıldı. Onun hatta fotoğrafları paylaşılmıştı. Dünya medyasında da 2 yıl neredeyse yapılamadı yani hiçbir ülkeden kabul edilmedi, sembolik olarak yapıldı. 2 yıl daha sonra ilk kez hac için ülkelerden belli bir kota belirlendi ve bunun üzerine ilk kez hac yapıldı. 2 yıldan sonra ilk kez yapıldı ve 1.200.000 hacı adayı kabul edildi.
1: Normalde epey de bir sayı aslında yani normalde 3 milyon civarında bir sayı olduğunu düşünüyoruz ama 1 milyon da çok az bir sayı değil esasında.
2: Aslında 1 milyon işte normalde bir umre için yapılan 1 milyonla 3 milyon arasında umre ziyaretlerindeki sayı değişiyor. Hac içinde işte 4 milyonla 8 milyona kadar hani sayılar değişiyor. Hani ona göre bir umre ziyaretindeki yapılan gelenlerin oluşturduğu bir kalabalık kadar bir kalabalık vardı. Bizim için hani umre geçen yıl yaptığımız hacın en güzel tarafı biz kadınlar olarak şöyleydi. Kabe'nin alt kısmına, Kabe'nin olduğu kata kadınların girmesine izin verildi.
1: Hacda böyle bir şey mümkün değil.
2: Erkeklerin ise ihram girmiş olan erkeklerin sadece tavaf yapacakları zaman, umrelerini tamamlayacakları zaman izin verildi. Yani hac görevi için o tavaflarını yapacakları zaman sadece giriş hakkı verildi. Dolayısıyla onların sayılı olarak girildi. Kadınlar hani istedikleri kadar Kabe'ye girebildiler. Böyle olunca da bir sınırlama getirilince de Kabe katındaki görüntü gerçekten hani yüzlerce yıldan çok çok farklıydı. Kadınların çok ağırlıklı olduğu bir Kabe'nin etrafında kadınlar toplanmış, kadınlar tavaf ediyor. Kadınların çok olduğu bir görüntü ve çok rahat bir şekilde ibadetimizi yaptığımız
1: bunu
2: bir yıldı.
1: Aslında böyle bir
2: bu da hani bizim için
1: haline.
2: Büyük bir nimet
1: evet,
2: olarak.
1: Evet gerçekten. Şimdi birazdan onu soracaktım. Hani bu şekilde hacca gitmenin avantajları, dezavantajları neydi sizin için diye orayı tekrar konuşuruz ama bu sadece kadınlara mahsus bir zamanda Kabe'nin o en yakın alanında kadınlara yer ayrılmış olması keşke düzenli bir hale getirilse zaman zaman en azından biz de bilebilsek Kabe'ye yaklaşabileceğimiz zamanlar ne vakittir o zamanlarda orada bulunsak o kalabalığın içine zaten girilmesi çok mümkün olmuyor çok yaklaşamıyorsunuz tabii. Kadınlar olarak Kabe'ye ama dokunma nimetine inşallah kadınlar da belki bu tekrarlanırsa evet. Siz nail olmuşsunuz maşallah ne güzel. Bir de şöyle bir şey vardı hani biz tabii Kabe kapalı olduğu zamanlarda ziyareti haccın yapılmadığı dönemlerde çok hüzünlendik.

0: de bütün ümmeti Muhammed, yani işte boş kaldın, bilemedik kıymetini vesaire gibi, böyle hakikaten hepimizi hüzne boğan manzaralardı Kabe'nin etrafının boş olduğu o vakitler. Bu hüzünün akabinde gelen kitlede sizin gözlemlediğiniz davranışlar neydi? Yani neler hissediyordu o insanlar bu ilk defa kavuşmanın ardından? Bir de sayılı insan alındı, yani herkesin gitmesine de müsaade edilmedi.
1: Kabe'nin etrafında tavaf sırasında benim dikkatimi çeken, yani dünyanın dört bir yanından insanlar gelmiş ve herkes aynı kendi dillerinde ya da işte Arapça olarak herkes aynı şekilde yakarıyor, dua ediyor ve herkesin hani elinde cep telefonu, mesela o benim çok ilgimi çekiyordu. Cep telefonu, özellikle de böyle ezanın okunduğu saatlerde o cep telefonunu herkes açıyor canlı olarak. Gözyaşları içinde hani telefonunu açmış, görüntülü konuşuyor. O görüntüdeki insanlara Kabe'yi gösteriyorlar. İşte Kabe böyle, hani gelemeyen herkesi telefonlarıyla oraya dahil etmeye çalışan, onun da duasını oraya
0: ulaştırmak
1: telefonun görüntülü görüşmeler yaparak ulaştırmaya çalışan her dilden insan. Ya benim mesela Kabe'nin etrafında çok ilgimi çeken şeylerden biri oydu. Ben çünkü telefonumu Kabe'ye götürmüyordum, otelde bırakıyordum, hani ne kadar az elimde olursa o kadar iyi olur, hani dünyayla kendi arama bir mesafe koymak istediğim için telefonu Kabe'ye götürmüyordum. Ama o sahneyi gördüğüm zaman da hani ondan çok etkilenmiştim. Onlar sadece kendileri, yani belki ne kadar zor şartlarda oraya gelmişler ama sadece kendinin orada olmasını yeterli bulmuyor. Gelemeyen, işte o kotadan dolayı ya da başka durumlardan dolayı gelememiş olan herkesi oraya dahil etmek istiyor. Duasını, o kalabalığın duasını o tavafa katmak istiyor. Evet. Benim gördüğüm o sevinç, o coşkuydu. Ve insanların hani Kabe'nin etrafındayken işte tavaf yapanlar da, oturanlar da, herkesin yüzünde ortak olan şey gözyaşları ve sevinç. Hani özeti böyle şey yapabiliriz, gözyaşları ve sevinç. Yani herkesin yüzündeki ifade, binlerce insan, herkes birbirinden çok farklı, herkes birbirinden farklı yaşlarda, başka ülkelerden gelmişler ama bütün insanların yüzlerindeki ifade

0: Yani,
1: yani
0: ben,
1: herkese ilham verecek kesinlikle.
0: Yani hani maneviyatı çok yüksek, hı hı, ve o maneviyatı işte bir sanatçı, hani şey gibi, Kur'an'da Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okur, Martin Links'in kitabında hani şöyle bir şey okumuştum böyle yıllar önce mesela, o beni çok etkilemişti. İnsanların nasıl Müslüman olduğunu işte anlatıyor o, hı hı, kitap. Da Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken bir yerde şöyle bir ifade geçiyordu. İşte Kur'an'dan bir ayet okunuyor ve bu ayeti dinleyen kişi şöyle diyor. Bu ne kadar güzel bir ayet, ne kadar güzel. Bunu bir insanın söylemesi mümkün değil. Bu o kadar yüksek bir sanat ki. Hani bunu bir, bu sanatı bir insan yapamaz. Bu tabii ki Allah'a aittir. Ben bundan böyle lisedeyken okumuştum. Çok etkilenmiştim. Hani demek ki her merteben neyse, şeyin neyse, konumun neyse, ilgin neyse, etkilenme şeyin de ona göre değişiyor. Dolayısıyla hacca dönersek, hacdaki o maneviyattan da, yani herkes orada kendi ilham alarak kendi hikayesini çıkarabilir oradan. Gerçekten bir sonraki nesillere aktarılacak çok çok kıymetli işler olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, haccın şöyle bir yönü beni de en çok etkileyen kısmı, Kabe'nin dört cephesi var ve siz onun etrafında tavaf ederken o Kabe'yi bir yapı, bir nesne olarak düşünürsek her bir çevresinden görüyorsunuz, temaşa ediyorsunuz, seyrediyorsunuz Kabe-i Şerif'i. Yani bir insanın da olaylara ve belki oradaki yaşananlara aynı farklılıklarla görüp onu irdeleyebilmesi, hem bireysel olarak kendi içinde farklılaşma, farklı gözle değerlendirmeyi, hem insandan insana da farklı farklı bakış açılarını görme ve bunu bir de tabii işte eserlerle paylaşabilirse, sizin tabii burada mesela bize kendi hac anılarınızı ve kendi iç dünyanızı, orada yaşadıklarınızı anlattığınız gibi, oradan gelip normalde belki hiç gidememiş insanlara tabii o ruhu, o maneviyatı yaşatmaya da yardım edecek bir unsur, kesinlikle, olabilir.
0: Bir de hani sizin de söylediğiniz gibi hacı da hani toplu yapılan bir ibadet, işte gittiğin zaman işte her şeyi toplu olarak
1: hep beraber
0: yapıyorsun. Hep beraber yapıyorsun. Hani orada beni en çok etkileyen şey, hep beraber yaptığın şey de hem hep berabersin hem teksin. Yani bunu çok güçlü bir şekilde dünyanın hiçbir şeyini hissedemezsin. Hep birliktesiniz. Hep birlikte mesela tavaf ediyorsun. Hep birlikte Merve ile Safa arasında gidiyorsun. Ama aynı zamanda herkes kendi kendiyle meşgul. Hani o kadar etkileyici bana gelmiştik. Hani evet, kalabalığı biz sadece orada görmüyoruz, işte ne bileyim caddede karşıdan karşıya geçerken, bir meydandayken, bir otobüsün içindeyken, her yerde kalabalığın içindeyiz, ama o kalabalıkla o topluluk arasındaki fark, orada herkesin
1: kalabalık başka bir şey,
0: bir arada olması, yani birlikte hareket edip herkesin aynı zamanda tek birey olduğu, yani o benim için çok çok etkileyici bir şeydi. Bir de o mesela bir yürüyüş yapıyoruz, sürekli yürümek, hani hacın belki de en vurgu yapacağımız kavramlarından biri yürümek. Yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun, hani gücünün yettiği kadar yürüyorsun. İşte tavafta yürüyorsun, Arafat'a çıkıyorsun, orada yani bekleme süren var, o zamana kadar sürekli yürüyorsun, bir bekleme süren var, bekliyorsun bekliyorsun, sonra tekrar yürüyüşe geçiyorsun ve o yürüyüşler devam ediyor,
1: sürekli bir hareket ve devinim içinde.
0: Evet, o yürümekte de hani herkesi birlikte yürüyorsun, hep belki fiziki olarak belli mesafelerin içinde yürüyorsun, ama aslında o yürüyüş sadece o gördüğün mesafeler arasındaki bir yürüyüş değil. Bütün o yürüyüşler senin kendi içinde kendi yolculuğun başlamış oluyor. Dolayısıyla o yürümelerde, o yolculuklarda, hani bir fizik olarak bir yerden bir yere yürürken, kendi içinde de az önce sizin söylediğiniz gibi, o sadece Kabe'nin etrafını dört yönden görmüyorsun. Sen kendi, insan zaten dört unsurdan yaratılmış. Sen kendi su halini görüyorsun, ateş halini görüyorsun, hava halini görüyorsun, toprak halini görüyorsun.

0: görüyorsun, kendi öfkeni görüyorsun, sabrını görüyorsun, merhametini görüyorsun. Yani kendinin de bütün hallerini orada şahit oluyorsun ve bu yürüyüş aslında sadece orada dışarıda bir bedenen yapılan bir yürüyüş olmuyor. Kendi içinde uzun bir yürüyüşe orada çıkmış oluyorsun ve Arafat'a çıktığın zaman da orada bütün o yürüyüşleri durduruyorsun ve şimdi bekleme zamanı diyorsun.
1: Evet.
0: Ve sana sen bu beklemeyi sen kendin belirlemiyorsun. Sana bekleyeceksin deniliyor. Ve o süre içinde ben neyi bekliyorum? Dua ediyoruz ama dua ederken aynı zamanda bu hayatta neyi bekliyoruz? Neyi anlamamız gerekiyor? Orası anlama yeri. Hayatta anlamadığımız, kavrayamadığımız, hep bizim zihnimizi meşgul eden, hani anlamak, kavramak benim için şöyle bir şeydir. Hani hayatta bir şey başımıza gelir. Onu yaşarız işte. Öfke gösteririz, sinirleniriz, mücadele ederiz, çaba gösteririz, onu geçeriz. Sonra başka bir yolumuza devam ederiz. Hayat akıp gider. Ama tekrardan aynı şeyle karşılaşırız. Bu sefer başka bir yerde, belki başka bir insanla, başka bir durumla karşılaşırız ve aynı sorunu tekrar yaşarız. Yani orada mesela benim anlamak dediğim şey, bunu hep günlük hayatta hep şey derim. Demek ki o şeyle anlamadığımız bir şey var. Bunu tekrar yaşıyorsak. Ya orada beni
1: imtihan çok tekrar ediyorsa bütünlemeye kalmışız demek oluyor.
0: Aslında orada yani şey, hayatta anlamadığın bir şey var ki sürekli anlamadığın yere gidiyorsun ve orada tek onu anlayınca, çünkü Allah'la kulun arasındaki ilişki Rab ve kul ilişkisi, Rab terbiye eden. Dolayısıyla ben onun bir şeyi anlamamışım ki ben terbiye olmamışım ve Rab tekrar beni oraya davet etmiş. Aynen bütünleme dersine kalmışız gibi. Hani oraya tekrar davet ediyor. Tekrar sen bu sefer başka şartlarda, başka konumda, başka insanlarla, başka mevcut şartlarda o şeyi yaşıyorsun, o sorunu yaşıyorsun.
1: Pekiştirme de kabul edilebilir aslında.
0: Ve onu anlayıp ona bakış açısından değiştirdiğin zaman o hayatından çıkıyor. Bu sefer başka bir sınava doğru yolculuğun başlıyor. Onun için mesela Arafat'ta beni en çok etkileyen şey oydu. Hayatta anlamadığım ne var? Neyi anlamam gerekiyor? Ona Allah'ım yardım et. Ona en güzel şekilde anlayayım seni. Onu anlarken senin benden ne istediğini anlamış olayım. Hani o bütün aslında sorunlarımız, bütün işte yaşadığımız sıkıntılar aslında o sıkıntı değil. O bizim Allah'la ilişkimizde anlamamız gereken yaratılışımızla ilgili bir mana var. O manayı anlamadığımız için aslında o görünen şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla o anlamamız gereken şey ne? Hani Arafat'ta da benim en çok hani düşündüğüm şey oydu. Bir de Arafat'ta hani beni çok çok etkileyen şeylerden biri bu Cuma Vakfı, Cuma saatinde işte televizyonlardan, radyolardan da canlı yayına geçiliyor. Toplu olarak orada herkes ayağa kalkıyor ve orada dua ediyor. Ya o kadar güzel dualar ki, yani gerçekten böyle gözyaşlarını tutamıyorsun ve çok çok kıymetli bir dakikalar o. Yani hacın benim için hani en unutamadığım anı o hep birlikte Arafat'ta ettiğimiz dua anı. Hani hepsinin toplamında benim için çok çok etkileyici bir andı o an. O ana dönmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Hepimize böyle çocukluğumuzdan beri işte ailelerimizde şey denir, yani benim annem mesela çok söylerdi, işte şimdi hacılar Arafat'a çıktı, aman aman bugününüze çok dikkat edin,
1: evet,
0: işte başka işlerde çok meşgul olmamızı istemezdi, işte abdestinizi alın, elinize Kur'an'ınızı alın, duanızı
1: hatta
0: edin.
1: O gün oruçlu olmak, hacca gitmemiş olanlar için
0: tabii,
1: oruçlu
0: yani
1: olmak çok önemli.
0: Yani o günün maneviyatını hissetmeniz için annem hani çok uyarırdı, söylerdi ve kendi buna çok dikkat ederdi. ben hacca gidinceye kadar doğrusu bunun ne demek istediğini, hani annem söylediği için tamam hacılar
1: gitmiş miydi anneniz hacca?
0: Evet, evet. Gitmişti.
1: O hissiyatı taşımış işte. Aynen. Kendi hayatını.
0: Aynen. Ben de hani ondan sonraki o şeyi yaşadıktan sonra hani o anın gerçekten ne kadar kıymetli bir an olduğunu, o hep birlikte edilen doğal

0: ların o gözyaşlarına, hadi dünyanın neresinde olursan ol, bütün işini gücünü bırakıp o ana dahil olmak insan için o kadar büyük bir evrendeki gerçekten çok güçlü bir buluşma. Bu dünyada hani Müslümanların birbiriyle buluştuğu, bir araya geldiği, manevi olarak hepimizin kalplerinin birbirine yaklaştığı, bütünleştiğimiz o an gerçekten ne kadar kıymetli bir anmış. Onu geçen yıl orada fark ettim. Hani bu yılda nerede olursan ol, orada Arafat'ta olman gerekmiyor. Dünya neresinde olursan ol, o anı en güzel şekilde o bütün dua ya hep birlikte amin deyip, hep birlikte ellerimizi açıp, hep birlikte bütün Müslümanların birlikte olduğu an için dua etmeyi ihmal etmeyelim. Hani gerçekten İnşallah. Çok çok kıymetli bir an diye yani, böyle bir not düşmek isterim.
1: Hac bizim için hep tarif edilen şey, ümmetin bir araya geldiği, bütünleştirici birliktelikten bahsettiniz az önce siz de. Bunun yaşandığı bir yer. Ama Arefe günü yapılacak vakfe duasına iştirak etmek, hep beraber el açıyor olmak Mevla'ya, hem topluca affolunmamız için büyük bir imkan bize sunulmuş olan, hem de ümmete aidiyet duygumuzu pekiştirecek, geliştirecek, o topluluğa ait olmanın verdiği zevki ve nimeti aynı zamanda tadacak bir an aslında. Dediğiniz gibi muhakkak hepimizin iştirak etmesi gereken, maneviyatı normal hayatlarımıza taşımak, getirmek anlamında da çok önemli. Bu aidiyet duygusunu yaşamak anlamında da çok önemli. Hani çünkü bireyselleşmiş, artık birbirinden uzaklaşmış, bir sürü çatışmalarla birbirine soğumuş olan, belki hem ülkeler, milletler, hem yakın komşuluklar ya da kendi küçük toplumumuz içerisindeki insanın hissiyatını da ıslah edici bir özelliği var aslında vakfedeki duaya iştirak etmenin.
0: Evet, yani hepimiz şey. Yani o an hani şöyle bir şey, okyanus damlalardan oluşmuştur. Biz de hepimiz bir damlayız. O okyanusu hepimiz ona dahil olduğumuz zaman o okyanusu oluşturacağız. Evet.
2: Kahve molası.
1: Değerli dinleyenler, bugün programımızda gazeteci yazar Ayşe Olgun'la birlikteyiz. Kendisi bize gerçekleştirmiş olduğu hac seyahatinden ve oradan edindiği intibalarından, anılarından, hatıralarından, belki gidenlere yeniden bir hatırlama vesilesi olsun, gitmemiş olanlara da gitmeden önce bir hazırlık olsun diye ben kendi adıma çok faydalı buluyorum bu programı hocam. Bize bir o ön hazırlıktan bahseder misiniz? Yani hacca gitmeden önce insan kendisini nasıl hazırlamalı hacca? Çünkü bir konfor alanından çıkıp gerçekten her şeyin farklılaştığı, ki o her şeyden sizin bahsetmenizi rica edeceğim. Neler farklılaşıyor hacla beraber hayatımızda ve ne getiriyor bize? Hazırlık aşamasından başlayarak o kısmı bize anlatabilirsiniz. Çok memnun oluruz.
0: Hacca gitmeden önce, gerçi ben görevli gittiğim için benimkisi çok hızlı bir şekilde gelişti. Hani hacı gideceğim.
1: Çok hazırlanamadınız
0: evet,
1: belki.
0: Çok hızlı bir şekilde gelişti ama genellikle bizim Türk toplumunda insanlar hani uzun yıllar hacı gitmeyi bekleyen insanlar oluyor. Bekleme süresi çok uzun sürüyor.
1: Aslında o da bir çeşit hazırlık değil mi? Yani
0: evet.
1: Kalben.
0: Aynen. O bekleme süresi, ya 10 yıldır bekleyenler var, 13 yıldır bekleyenler var, 5 yıldır bekleyenler. Aslında bu bekleme süresi aslında hacın da hazırlık aşamasının başladığı bir süre. Hani bu sürede benim mesela sürem çok kısaydı. Dolayısıyla ben çok hızlı bir şekilde gelişti hacca gitmem. Benim mesela ilk yaptığım şey İslam'a gittim böyle bir hafta. Orada hacla ilgili kitaplardan okumalar yaptım. Hem hacda yapılacak olan ibadetler hakkında bir okuma yaptım. İşte hangi ibadetler yapılacak, bunların anlamları nedir, kavramlar nedir, nasıl yapılıyor, ve bir defter aldım. Bu defterime oradan okuduklarım şeylerden notlar aldım. Onların dışında da manevi olarak hacı anlamak için daha önceden hac yolculuğunu yapmış ve bunu kitaplaştırmış olan isimlerin kitaplarına baktım. Hani bu hatıralar üzerinden bir okuma yaptım. Hani herkes kendi ilgi alanına göre, kendine şeyine göre hani bu alanda gerçekten Türkçe'de çok fazla kitap var. Bu kitaplarla ilgili hani bu bekleme süresinde yapılacak en güzel şey, yani benim tavsiyem, hani bu yıl için belki geç kaldık ama önümüzdeki yıl için herkesin mutlaka bir hac defteri olmasını tavsiye ederim. Ondan sonra bu defteri kendi okumaları üzerinden, kendi notları üzerinden bir notlarını yazabilir. Ayrıca ben o hac defterimi kendi manevi yolculuğumdan da notlar alarak yazdım.
1: Yani oradayken.
0: Oradayken buradan evet. Başlayıp oraya kadar tuttum. Çünkü oradaki hissettiğin duyguların, düşüncelerin, gözlemlerin buraya geldiğin zaman orası başka bir alem. Hani şey gibi bir hastaya derler ya, işte kalp krizi geçirir, işte 10 dakika öldü, 15 dakika öldü. İşte o yolculuğun nasıldı, işte o da o sırada ne hissettin der dünyaya döndüğün zaman. Hani hac da bence öyle. Oradayken her şeyi çok iyi hatırlıyoruz ama buraya döndükten sonra o aynen kalp krizi geçirip hani ölmüş, nereye gitmiş, hiçbir bilgimiz olmayan insanın bize anlattıkları bilgiler gibi oluyor. Buraya döndükten sonra o atmosferden çıktığın zaman o bir şeyleri de unutuyorsun. Oradaki gözlemlerini, notlarını da unutuyorsun. O yüzden
1: dönüp
0: hani herkesin not almasını, not alamıyorsa belki telefonuna sesli kayıt otele döndüğü
1: zaman. Şu anlamda da önemli midir hocam? Şimdi hac, demin de bahsettiniz, bir seyahat, bir aslında bir seyahatin başladığı nokta. Yani kişinin kendi iç yolculuğunun, evet biz zahiren bir yolculukla oraya gidiyoruz ama orada bir iç yolculuk başlıyor ve o aslında ömür boyu da devam ettirilmesi tabii, gereken bir yolculuk.
0: İşte kendini görmesi için hani o çok güzel bir şey oluyor. Hani hacın o insanın çıktığı manevi yolculukta nereden nereye gittiğini gösteren bir notlar diyelim.
1: Ve sürdürmek için de tabii, bir kolaylık. Yani hiçbir hani sıradan bir yolculuk değil bu. Sıradan bir ibadet değil. Hayatımızın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi belki. Ve oraya gittiğinizde orada yaşadıklarınızı daha sonraki zamanda hayatınızda tekrar insanın kendisini hatırlatması, o yolculuğu devam ettirmenin, oraya bağlı tabii, olmanın ve sürekliliği sağlamanın da bir yöntemi aslında. Yani gittim, tamam, yaşandı, bitti, orada kaldı gibi bir
0: aynen,
1: şey olmamalı.
0: Aynen, o defteri hani şey olarak da devam ettirebilir kendi şeyinde, okumalarıyla.
1: Daha sonraki hac ziyaretlerinde, umre ziyaretlerinde.
0: Tabii, okumalarıyla,
1: belki,
0: notlarıyla, gelen ziyaretlerden, sohbetlerden o şeyin
1: kendi gelişimini de takip edebilir. Hani aynen, bir seyri sefer üzerindeyiz ya hayat boyu. İşte hacca gittim, şu duygularla gittim, dönüşte şu noktaya geldim. Bir dahaki ziyaretimden sonra şunları hissettim ve orada olmadığım sürede şu evreleri yaşadım gibi bir şey.
0: Evet, gelişim, bu notlar kendine karnesi de sürekli hatırlatma. Evet. Yani 6 ay sonra o defter okuduğu zaman kendiyle tekrar bir yüzleşmesi olacak. Bir yıl sonra okuduğu zaman kendisiyle tekrar bir yüzleşmesi olacak. Dolayısıyla o yolculuk, o okumalar kendi içinde devam edecektir. Onun dışında benim ikinci yaptığım, bunu ilk umrede yapmıştım. Hani umrede yaptığımda da başka arkadaşlar da bunu çok sevmişti. Biz de yapalım demişlerdi. Hatta böyle herkesin hani severek devam ettirdiği bir iş
1: bunu
0: oldu.
1: Bunu en önemli tavsiyelerinizden biri olarak da kabul edebilir miyiz?
0: Yani not evet, tutmayı hani hac üzerine okumak ve defter tutmak, onun üzerine kendi yolculuğunu not alıp yazmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili geçmişte yapılmış okumaları da okumak önemli. Onun dışında ikinci yapılan, yani benim yaptığım şeyde daha küçük bir not defteri almıştım. Bu not defterini de hani haca gitmeden önce helalleşmek gerekiyor yakınlarından. İşte haca gideceğini söylüyorsun ve bir helallik istiyorsun. Zaten orada aslında hac yolculuğu başlamış oluyor. Belki gidip helalleşmek istemediğin, yüzünü görmek istemediğin ya da utandığın, yani her türlü insanla bir kere yüzleşmeye başlıyorsun. Yani bu insanın kendisiyle yüzleşmesinin ilk başladığı yer. Hani hac yolculuğu bence orada başlıyor, helalleşmeye başladığın zaman. O helalleşme süresini hani gerçekten çok kıymetli bir an bence. Çünkü yolculuğun, haç yolculuğun başlama yeri bence ilk hazırlık orada. Onu yaparken de ben küçük bir not defteri almıştım. O not defterinde de herkes kendi duasını, ne istiyorsa onu yazmıştı. Oraya gidince de sadece kendin için gitmek değil,

0: senin çevrende tanıdığın herkesin duasını oraya ulaştırmak ve onlar içine dua etmek. Hani isim olarak belki yazıyorsun ya da orada hatırlamaya çalışıyorsun ama bu şekilde onların diliyle duasını ettiğin zaman ben şöyle hissetmiştim, hani onu da oraya dahil etmiş, hani cep telefonuyla görüntülü aramaktansa o defterlerden orada onun diliyle, onun cümleleriyle onun duasını okumak bana manevi olarak daha iyi gelmişti. Hem de o
1: Hacı
0: kişiler içinde.
1: sorumluluğu aslında bu. Hani eskiden daha çok sık görürdük biz bunu. Hacca gitmeden önce müstakbel hacıların ev ev dolaşıp helallik alıp ziyaretlerini yapıp sonra hacca gitmesi. Hacdan döndükten sonra da onun daha önce ziyaret etmiş olduğu insanların gelip hacıyı tebrike gelmeleri, ziyaret
0: Yani bence
1: etmeleri.
0: o çok kıymetli, hani
1: Evet,
0: bir
1: hac
0: şey.
1: öncesi
0: Şu an pek
1: ziyaretleri.
0: yapılmayan bir
1: Evet.
0: şey.
1: Helallik alıyoruz, hani arıyoruz telefonla filan, ama böyle hani gidip sizin gibi bizzat yanında onun dualarını o deftere not ederek, o çok daha özel bir başlangıç.
0: Hani bu o insanlar, yani o yolculuğu başlandığı yer diye düşünüyorum. Hani benim hazırlık olarak yaptım. Bir de onun dışında hani oradaki işte iklim koşullarına göre ne giyilir, nasıl rahat edilir, hani tarzı bir alışveriş şeyi yapmıştım. Ama hani asıl benim önemli gördüğüm şey o defterler ve okumalar, hani hac yolculuğu olarak. Orada şimdi şundan da konuşabiliriz. Hani benim Kabe'deyken, Mekke, Medine'deyken en dikkatimi çeken şey, özellikle hani Türkiye'den, dünyadaki Müslümanlardan da hani büyük sayı böyle, ama Türkiye'den de hani çok çok var. Genellikle bizim Anadolu'daki insanlarımız ilk yolculuklarını yurt dışı, hatta deneyimlerini, hatta belki hiç köyünden çıkmamış ya da sadece köyüyle şehri arasına gidip gelmiş insanlar ilk yolculuklarını Mekke ve Medine'ye yapıyorlar. Bu aynı zamanda onların hani gerçekten çok güzel, çok şanslı oldukları bir yolculuk. Ama onun çok maneviyatında, şimdi herkesin alıştığı bir hayat tarzı var. İşte sabah şu saatte kalkıyorsun, şu saatte uyuyorsun, şu saatte yemeğini yiyorsun, şu saatte insanlarla birliktesin. Ama o alıştığın 24 saat
1: Her şeyi
0: diliminin
1: terk ediyorsun
0: dışına
1: orada.
0: çıkıyorsun. Bambaşka bir dilime çıkıyorsun. Bütün gece dışarıdasın. Yemek yeme saatlerin değişiyor. İklim değişiyor. Yani o hiç köyünden, şehrinden çıkmamış olan insan için büyük bir bedenen de çok büyük bir değişim, bir şoke yaşıyor. Dolayısıyla o büyük değişimle birlikte özellikle hani bu değişimi ilk kez yaşamış olan insanlar bedenen bunu çok anlayamıyorlar. Büyük bir enerji geliyor çünkü insanda büyük, çok
1: Arzu
0: sevinçli
1: var.
0: olduğumuz zaman, o sevinç duygumuz çok yüksek olduğu zaman enerjimiz de çok yüksek oluyor. Dolayısıyla işte ne kadar çok Kabe'de kalabilirim, ne kadar çok tavaf yapabilirim, ne kadar gece ibadet yapabilirim, yani herkes bunun, yani o zaten bedenen de kendini çok iyi hissettiği için buna ağırlık veriyor. Ama ne oluyor? Bu hacdaki en önemli şey, hacı bütün
1: Tamamlamak.
0: ibadetlerini düzenli olarak eksiksiz tamamlayabilmek. Ve benim hani dikkatimi çeken, bütün hacılar hastaydı. Hani o
1: Alışkın olmadıkları her
0: hastaneye
1: şey
0: ziyarete
1: üst üste.
0: gitmiştik mesela. Hastane çok kalabalık, herkes işte çok kötü durumda ki bizim gittiğimiz yıl 65 yaş üstü hiçbir hacı gelmemişti. Hani yaş
1: Nispeten genç,
0: sınırlaması
1: evet.
0: vardı. 18, 20, yani çocuk da yoktu. 18-65 yaş arası gelmişti. Hani öyle oldu, iki tanesini böyle ambulansla çıkarmak zorunda kalmışlardı şeye, Arafat'a. Hani benim burada tavsiye edeceğim şey, o çok yüksek enerjiyi de hissetsek bedenimizde, zorunlu olan ibadetleri en iyi şekilde yapmaya çalışalım. En fazla ne yapabiliriz den çok, en iyi şekilde zorunlu ibadetleri yapıp en iyi şekilde bunu anlamak ve kavramaya
1: Daha
0: çalışmak.
1: çok
0: Hani
1: içsel bir
0: evet, yani
1: ibadet
0: anlama,
1: duygusu.
0: kavrama, hissetme, yani 10 tane tavaf yapmak yerine bir tane o tavafı
1: Çok
0: yaparken
1: şuurlu
0: en
1: bir,
0: iyi
1: evet.
0: şekilde o tavafı yapıp onun sayısına takılmaktan çok

0: Hani çok yapayım değil, o her yaptığının biricik olduğunu, sanki bir daha son hiç yapacak, tavaf yani yapamıyormuşsun gibi hissedip o duyguyla, o hisle ibadetlerimizi yapmamız, hani o çok kıymetli. Hani benim insanlarda gördüğüm, bir de ben gitmeden önce böyle büyüklerimizden işte helallik isterken bir büyüğümüzün bana özellikle tavsiye ettiği şey, orada sakın hiç kimseyle tartışma oldu. Hani ben de şaşırdım. Ya ben o kadar sakin, uyumlu bir insanım ki hani bana niye böyle bir tavsiyede bulunuyor acaba? Ben hani böyle öyle mi görünüyorum diye hani kendi kendime böyle nefsi olarak sorduğum bir soruydu. Gitmeden önce de bu, yani küçük bir hatıra anlatacağım. Hani bu tartışmanın neden önemli olduğunu, bence bana en güzel Allah'ın anlattığı örneklerden biriydi bu. Sonra ben böyle aldım, işte orada giymek için aldığım bir elbise vardı. Etekleri uzundu. Onu kestirmek için terziye verdim, katlatmak için. Terzinin dükkanında da terzinin kendisi yok. İşte alacağım. Ertesi günde şey, yola çıkacağım. Terzi yok. Oraya işte birini bırakmış. O da işte diyor ki, ya diyor, ben veremem diyor. Şey, terzi yok burada. Sizin şeyinize, çantanıza, kendisi gelsin ondan alsın. Ben aramızda böyle küçük bir tartışma çıktı oradaki terzinin bıraktığı kişiyle. Ondan sonra neyse sinirlendim, ben eve geldim, işte veremeyiz, ben işte bu sıcakta tekrar buraya gelmek istemiyorum falan dedim. Sonra geldikten sonra benim bütün o manevi havam değişti. Ben böyle o yolculukta pek hazırlık yapıyorum. Kendimi haca çok hazırlamışım. Şey yapmışım. O terzi dükkanında yaşadığım küçük bir tartışma benim bütün o havamı değiştirdi. Ve birden o büyüğümüzün birkaç gün önce bana o söylediği sözü hatırladım. Ya o tartışmayı o karşındaki insan için ya da senin için değil, senin bütün havanı dağıtıyor. Senin bütün odaklandığın ilgi alanını, o şeyini değiştiriyor. Onun söylediği cümleyi sen düşünüyorsun. Ben onun söylediği cümleyi niye düşüneyim? Ben Kabe'ye nasıl gideceğim düşüneyim? Tavafı nasıl yapacağım düşüneyim? Yani o tartışma, ya niye ben odaklanayım? Sonra Allah'a şükrettim. İyi ki ben bunu hani burada bana
1: gitmeden önce
0: bunun ne anlama geldiğini çünkü çok düşündüm. Bana neden diyor diye. Çünkü senin bütün havanı değiştiriyor. Ya bana şunu söyledi, bu bunu söyledi. Ya onu sen düşüneceğin bir ortam değil ki o.
1: İnsanın odağını kaçırmaması gerekiyor.
0: Evet, senin odaklanacağın, senin dikkatini toplayacağın şey insanlar, onların söyledikleri, o konu değil. O elbisenin altına nasıl katlanacağı konusu değil benim konum. Evet. O benim sadece vesilem. Evet. Onun için hani insanlara benim de hani tartışmaya kesinlikle girmek, hani kişinin kendine kaybettiren bir şey. Kendi maneviyatını
1: zaten
0: bozan bir şey.
1: Belirli bir zaman oradayız.
0: Eyvallah deyip geçeceksin. Evet.
1: Şimdi tabii sohbet tatlı, hatıralar çok aziz ama zaman sınırlı. O yüzden programımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Şöyle bir cümle olarak söylemek arzu ettiğiniz, en çok bunu da söylemek istiyorum dediğiniz bir şey varsa onu da rica edeyim ve veda edelim değerli dinleyenlerimize. Son kapanış cümlesi olarak.
0: Hacda olan herkesin Allah hacını kabul etsin. Amin. Hani gerçekten çok çok önemli bir yolculuk. Hani bu yolculuk gerçekten, hani baştan beri aslında söylediğim şeyi söyleyeceğim. Sadece fizik olarak bir yerden bir yere, bir şehirden bir şehire yapılan, bir mekandan bir mekana yapılan bir yolculuk değil. Bu kendi iç dünyamızda çıktığımız, kabul ettiğimiz uzun bir yolculuk. Dolayısıyla bu yolculuğun ilk başlangıcını haca giderek yapıyoruz. Mekke'ye, Medine'ye giderek yapıyoruz. Hacımızı yaparak aslında bir yolculuğumuz bitmiyor. Bir yolculuğumuz başlıyor. Bunun idrakiyle yola çıktığımızı her zaman hatırlayalım.
1: O yüzden ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum değerli dinleyenlerimize. O yüzden hac bir yolculuğun sonlandığı değil, başladığı bir yer. O yüzden mümkün olduğunca erken yaşlarda gidelim ki geri kalan zamandaki yolculuğa daha geniş bir vakit ayırabilelim.
0: Kesinlikle. Orada bir
1: son
0: yolculuğu,
1: ana bırakmayalım.
0: Bir yolculuğu başlatmış oluyoruz. Evet. Yani orada belki bir yolculuğumuz bitiyor ama kendi içimizde çok güzel bir yolculuk başlıyor. Hani o yolculuğumuzu başlatmak için acele edelim.
1: Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, bugün programımızda gazeteci yazar Ayşe Olgun bizimle birlikteydi. Hac hatıralarını kendisinden dinledik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün doçent doktor Ahmet Canan Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hamdolsun, siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle daha önce bir programımız vardı.
2: Huzuru sağlayan etkenler diye konuştuğumu hatırlıyorum başlık olarak.
1: Evet, şimdi ama mutluluğu sağlayan etkenler.
2: Evet.
1: Bunun üzerine konuşalım dedik.
2: Daha güncel sokak dili, mutluluğun etken maddesi nedir? Daha kısa kestirmeden olur.
1: Mutluluğu sağlayan etkenler nelerdir?
2: Evet, mutluluk, hani dedik ya, huzur biraz daha içsel, biraz daha dini ritüellere yakın, onların sonucu daha keskin oluşan bir duygu. Mutluluk da biraz daha neşe, sevinç, somut, soyuta nazaran daha somut. Şimdi mutluluğun etken maddesi, biz tabii ki Müslüman olduğumuz için en başta Kur'an ve sünnete dayalı olarak bunları araştırmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifinde bize şöyle tavsiyesi var. Kişinin babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır.
1: Evet, bu benim çok ilgimi çekti.
2: Yani bunda şu var, bir kere netlik var, endişe. Çünkü bazı evlerde baba oğul çatışmaları çok fazla oluyor.
1: Evet.
2: Aslına bakarsanız işin Türkçesi 70'li yıllarda çocukken büyüklerimin, İşte sen çalışmamışsın, mal yapmamışsın, iyi sen çok biliyorsan sen çalış. Dede ticarete meyilliyken, o günün tarzında tarım toplumunda cambazlık derlerdi. Hayvan alıp satımı veya işte o tarz ticaret. Nesil bir atlayınca büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız işte tarımı büyütmek istemişler. Dolayısıyla böyle bir çatışma yaşandığına ben şahidim. Bazı evlerde bu huzur hiç yok. Yani baba oğul çatışması sürekli var. Ama bakıyorsun, ben babama çok benziyorum, babamı çok seviyorum, İyi ki onun oğluyum diyen çok da evlat duydum, gördüm de. İşte bu mutluluğun bir vesilesi. Yani aile içerisinde ebeveynle evlat arasında uyumlu bir ilişki, bir sohbet ortamı mutluluğu getiriyor. Evet, babama benziyorum, onun huyundayım.
1: Peki ya babası iyi bir insan değilse?
2: Çünkü böyle şuradan durumda ancak tutturabiliriz. Nesep sağlamsa en azından şükür. Yani bu bile mutluluk vesilesi. Çünkü kendi babası olup da ben hani psikolojiyle uğraştığım için ben de çok hikayeler saklı. Gerçeklerle yüzleşip ona göre tedavi geliştirmek gerekiyor. Kimin imtihanı neyle, biz bunu bilemeyiz. Ama bize hadis-i şerifte bir ışık veriyor. Babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır. Mesela baba ya diyor, gittikçe sana benziyorum diyor. Şükür oğlum, başkasına benzemediğine şükret. Ben de böyle esprili karşılık veriyorum. Evet, bu güzel bir şey. Yani demek ki ben oğluma iyi veya kızıma iyi bir iletişim kurmuşum, iyi bir ortam, sohbet ortamı sağlamışım, yobazlık etmemişim, onları desteklemişim. Bu da çocuk bana benzemekle ilenmiyor. Niye babama benzemiyorum? Yani olmayacak, olmak istemediğim tek adam varsa en son adam babamdır falan. Hani böyle kelli felli iddialı sözler vardır ya. Allah hiçbir babaya bu sözü işittirmesin.
1: Amin.
2: Riskli bir şey aile içinde. Evet, yani vaktimizi tasarruflu kullanmak adına bu mesele anlaşıldı. Bir de huzurda da etken madde olarak, mutlulukta da etken madde karşımıza çıkan Tirmizi'nin kader bahsinde 15. hadis olarak, Suyuti'nin Camül Hadis, Camül Sayır'da 8252 nolu hadis, ilgililerin bakıp adreslere ulaşması anlamında bunu söylüyorum. İnsan Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Yani biraz önce değindiğimiz şey, eğer razı olmaz da hırsına yenilirse hata yapma oranı yükseliyor. günaha, harama kayma olasılığı yükseliyor. Faiz giren evde mutluluk yok. Ben bunu makale olarak çalıştım. Yani 500 kişiye sorarak

0: bunu cevapladım. Onun için haramın girdiği evde, ailede huzur yok. Kafada, kalpte huzur yok. Onun için burada çok sebatkar olmak lazım. Evet, borçsuz iş dönmüyor. Haklısınız. Ya mal üzerinden ya altın üzerinden yapmakta fayda var. Sohbetimiz fıkıh dersi değil. İlgili hocalara müracaat edilebilir. Ben bunun sonuçlarıyla ilgileniyorum. Haram giren evde huzur yok. Bereket yok. Dolayısıyla burada kadere rıza, mümini mutluluğa sevk eden şeylerden bir tanesi. Yani Allah'ın verdiği kadarıyla razı olmak, rıza göstermek, sorun bitiyor zaten. O zaman sorun bitiyor. Yani mutluluğu yapmak için, hani eskilerden bir şarkı sözü var, parayla saadet olmaz ki diye. Hı hı. Yani katların yalıların olsun, senin değil mi ki malın sana dert olmuş, bela olmuş, hiçbir faydası yok ne dünyaya ne ahirete. Dolayısıyla nimetlere razı olmak, şükür duygusu içerisinde olmak, şükretmek belki de mutluluğun bir göstergesi. Başka ne yapabiliriz? İnsanlar bugün hakikaten maddiyata önem veriyorlar. Daha fazla kazanayım. Belki zamanın bir problemi. Belki ahir zamanda dünyevileşmek ya da modern tabiriyle sekülerleşmek, maddeye çok önemsemek. Maddenin hükmü olmadığı halde herkes daha fazla para kazanmak ister. Herkes daha fazla parası olsun ister. Tamam, ister, şükrünü eda etmek kaydıyla. Ben de isterim yani, parayı sevmeyeni görmedim ben. Dolayısıyla burada yine biz ölçüyü Hazreti Peygamberimizden görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. Duası var. Bak, ümmeti için, bizim için duası var. Ahmet bin Hanbel'in hadislerinde 1. cilt 153. hadis olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Rızık sabah namazı vaktinde dağılır. Kalk kardeşim. Hmm. Sabah namazını kıl sünnetiyle beraber. Uyanık kal, yatma. Kerahat vaktinde uyuma. Bunlar rızkın dağıtıldığı zaman dilimleri. İste, Allah'tan iste. Allah yoktan var eder. Varolunun üstüne katacak kadar fakir değil. Sana hayal edemeyeceğin 200-300 sene 7 nesline yetecek parayı bir anda da verebilir. Ama sen bunu kaldırabilir misin? Sen buna layık mısın? Nice adam paranın sıfırlarına yenilmiş. Nice insan bununla, zenginlikle imtihan olup kaybetmiş. Dolayısıyla Allah kuluna yönetebileceği kadar para veriyor veya kazanç veriyor. Allah zalim değil. Allah kuluna merhametinden ya az ya çok ya vasat veriyor. Allah işini biliyor da biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz, o zaman peygamberimizden öğreneceğiz. Sabah namazı vaktinde uyanık olmak, kerahat vaktinde uyanık olmak. Bazıları şanslı. Niye? İstanbul'un bir yakasından bir yakasına servisle işe gidecek. 8.30'da iş başlıyor, 7'de servise biniyor. Bir saat senin serviste, karşı işe varıncaya kadar dedikodu yapacağımıza tesbihatla meşgul olabiliriz. Ya da gözünü kapat, hayırlı bir şey düşün. Ya da okuduğun Kur'an-ı Kerim'in bir manasını telefondan bak, hayal et, düşün. Yani uğraşacak çok güzel şeyler var. Ekranın büyüsünden sıyrılıp gerçek hayata dönmenin çok büyük faydaları var. İşte günün bereketine ulaşmak insanı mutlu eder. Hayırlı bir komşuya sahip olmak. Bunu defaatle çok gezen memur olduğum için mecburen, hı hı, işte Ankara, Urfa, Sakarya vesaire çok böyle komşuluklarımız oldu. Elhamdülillah. Hayırlı bir komşu mutluluk vesilesiymiş. Şunu çok net duydum komşumdan. Şimdi belki birbirimize çok sık gelip gitmiyoruz. Aynı binada olmamıza rağmen. Yurt dışına çıkarlarken şunu dediler. Anahtar sizde kalsın. Evet.
1: Onu bekliyordum ben.
0: Evet, anahtar sizde kalsın. İşte yani falan filan, falancaya verseydiniz abla yani. Sıkıntı olmasın sizin için. Herkesi evine giderim ama herkese evime sokmam. Anahtar herkese verilmez. Bak, bu komşuluk alamet işte, hayırlı bir komşu. Demek ki ben mutluyum. Bahçeye indiğimde yan yana sandalyemi atıp komşum nasılsın? Havada pek güzel. Hadi çayları demleyelim, içelim dediysen hayırlı.

0: Yani şucu olsun, bucu olsun, şöyle inansın, böyle inansın değil. Komşun mu? İyi geçineceksin. Sen iyi geçin, o eziyet etsin. Kazanan sen olacaksın. Ne demişler? Yani kötü komşu adam mal sahibi yapar. Onun için sabredeceksin, şükredeceksin. Gerçekten Allah sana her şeyi yaşatıyor. Tadına vara vara. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Bununla beraber bu çok önemli. Yani hayat rastgele yaşanmaması gerekiyor. Uzun ya da kısa vadeli hedeflerin var mı? Çocukların üzerinde, işin üzerinde. Tabii bunu tuğli emelle karıştırmak istemiyorum.
1: Tuğli ne demek?
0: Tul, taleye tul, uzun olmak. Tavil, yani uzun adam demek, uzun ağaç. Tuğli emel, yani işte 50 sene sonra 100 dönüm arazi yapacağım. Dur bakayım ya, ömrüm var mı? Ne oluyor? Bir iştesi küçük bakayım.
1: Kim öle kim
0: Kim
1: kala?
0: kala? Aynen öyle. Onun için tuğli emel değil ama maddi manevi anlamda şeyler var mı? Yani bu hedefleri mesela ben bir yol kastettim ve bugünü ajandaladım. Program yapıyorum şimdi. Bunu eve gittikten sonra elhamdülillah böyle bir başarılı program yaptık deyip bir katkı sunduk deyip kafam rahat mı? Rahat. Bir hizmet daha üretebildim mi? Ürettim. Şükür vesilesi mi? Şükür vesilesi. Benim için en azından şükür vesile. Elhamdülillah. Mutlu muyum? Evet, küçük bir şeyden mutlu oldum. Evet. Güzel. Niye? Hedeflerde başarılı olmak mutlu ediyor. Ne yapıyor?
1: Evet.
0: Memur oldum, tamam. 3 sene sonra görevde yükselme sınavına girdim. Tamam, şef oldum. Aferin sana. Mutlu musun? Mutluyum tabii hocam. Maaşım %20 daha da arttı. Rütbem arttı. Tamam. Eskiden yüzüne bakan yoktu. Şimdi kurumsal davetlere çağırıyorlar. Doğru mu? Takım elbiseyle gidiyorsun. Harika. Mesela bazısı buna değer veriyor. 5 sene sonra bir yükselme sınavı daha hakkı doğdu. Bir baktım müdür, o Hasan Efendi müdür olmuşsun. Elhamdülillah hocam, çalıştık olduk, boşa çalışmadık falan filan, kendine pay çıkarmalar. Mutlu musun? Evet. Çünkü uzun, orta, kısa vadeli sonuçlarla hedefleri var adamın. Kendine göre bir iş gelişimi planlamış ve bu plan tıkır tıkır yürüyor, gayret ediyor, çabalıyor ve yükseliyor. Neden mutlu olmasın ki? Yani dünya Müslümana hep eziyet değil ki. İstiğfar çekin diyor. En son onunla bağlayayım. Allahu Teala istiğfar edin diyor. Hud suresi 3'e bakın. Hud suresi 52'ye bakın. Nuh suresi 11-12'ye bakın. Burada ne var? İstiğfar edin. Allah'a yönelin ki işte yağmur yağdırayım, malınızı çoğaltayım, evlatlarınızı çoğaltayım, mutlu mesut yaşatayım. Yani Hud suresi 3. ayete bir baksın, mutlu mesut ölünceye kadar mutlu yaşatayım. Mutlu yaşamanın bir sırrı ne? Dertsiz yaşamak. Dertleri azaltamıyorsan bile derdin çilesini azaltmak, gönlünden atıp derdi dert kadar değer vermek istiğfarla mümkün. Ama yani 3 gün 100 defa istiğfar edip hocam bir şey değişiklik olmadı demekle değil bu. İstiğfarı alışkanlık haline getirirsen diyor. Men lezimel istiğfara diye Ebu Davud'un Sünen'inde Vitir babında 26 no'lu hadis. Kim istiğfarı mülazemet ederse, alışkanlık haline getirirse, sürekli devam ederse Allah üzüntüsünü giderir. Sıkıntısına kapı açar, ummadığı yerden rızıklandırır. Buyurun, mutluluk böyle kazanılır ama biraz çaba, biraz sebat sonunda mutlaka geliyor, dileyin. Ve bütün ümmeti Muhammed'e huzur ve mutluluk dolu bir ömür ihsan etsin duasıyla konuşmamı
1: Amin.
0: sonlandırayım.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, programımız burada sonlanıyor. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. edebiyattan

Sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları

0: Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın reftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir. Mu'temir, ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olmuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaben biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Akran, yol arkadaşım.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtetatuhâ ve külle muhtetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr ve bissenedil muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr.
2: Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerinden birisi. İzâ ahâze ahâdeküm madci'ahû liyerkudâ. Tabi hepimiz akşamları uyumak mecburiyetindeyiz. Hayatın şeysi bizim. Bu yatağa nasıl girilir? İşte uykumuz gelir, fazla güldür yatarız. Öyle mi olması lazım? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerine uyarak mı yatmak lazım? Birçok tavsiyeleri vardır. Buradaki tavsiyelerinden bir tanesi. Bizim hatırımızda olan tavsiyelerden bazısını size nakledeyim. Müslüman olan kimse, abdestli dahi olsa, yatsının ağzından evvel abdest almıştır ama geceleri biraz oturur, abdest alır, taze bir abdest alsın. Hiç olmazsa 4 rükat namaz kılsın. Eğer biliyorsa 1. rükatı Ayetel Kürsi'yi okusun, altındaki 2 ayete beraber. 2. rükatı Amenna Resulü'yü okusun, üstündeki ayete beraber. 3. rükatı Sure-i Hadid'in başından okusun, 6 ayet. 4. rükatında da Allahu lezi la ilahe illahu sureyatın sonu. Bunları bilemiyorsa işte kulü ya eyyel kafirin, kulü vallallah, kulü özler de kafi. Ama bir namaz kılar da öyle yatar ki namazda olarak yatmış olur ve abdestli olarak yatmış olur. Bir insan yatarken Cenab-ı Peygamber diyor, fel yakrak bi ümmil kitab. Evvela Fatiha okusun. Yatmazdan hemen. Çok var bu üstünde, bu bir tanesi. Fel yakrak bi ümmil kitab. Ümmil kitab Fatiha'dır. Yani kitapların anası. Bütün Kur'an onun içerisinde mündemiş. Bütün Kur'an Fatiha'nın içinde mündemiş. Bunun aslını okumalı. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben 4 dereyim ki Fatiha hakkında yazı yazarım. Fatiha'nın izahı hakkında. Öyle kısacık bir şeydir ama 7 ayetten ibarettir ama manası çok geniştir. Bütün Kur'an'ın ayetleri bunun içerisinde mevcuttur. Onun için Cenab-ı Peygamber de fel yakra bi ümmül kitab. Evvela ümmü kitab olan Fatiha-i Şerife'yi bir oku. Manasını da düşün biraz. Allah'a hamd ediyorsun ve Cenab-ı Hakk'a hamdinden sonra onun sıfatlarını saydıktan sonra kendisinin maliki yevmiddin ahiret gününde sahibi. Dünyanın sahibi, nasıl dünyanın sahibiyse, dünyadaki bütün mevcudat eşyayı yaratan oysa ahiretin de sahibidir yani. Dünyanın varlığı. Ona karşı ibadet ettikten sonra ondan istiane eder, yardım isteriz. Çünkü niye? Aciziz. Hiçbir şeyde kendi kendimize yapacak bir kudretimiz yoktur. Bu yardım ettikten sonra hiçbir şeyde muvaffak olamayız. İkincisi, ihdine sıratal müstakim. Doğru yolu bize ver ya Rabbi. Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri kulu sevdi mi? Gökteki meleklere sevdirir, sonra da yerdeki insanlara sevdirir. Ama diyoruz ki yerdeki insanlar toptan bir adamı sevdikleri görülmemiş. Seveni de var, sevmeyeni de var. Başta peygamberlerimiz. Sevenler olduğu gibi sevmeyenler de mevcut idi. İşte o kadar muharebeler oldu, bilmem neler oldu. Sevmeyenlerin hareketleri. Bunlar niçin insan değil mi ki? Cenab-ı Hak gökten indiriyor da sevin diyor. Biz seviyoruz, o sevmiyor. Şimdi sıfır denilen bir rakam var ya. Sıfır. Şimdi sağa geçince birin yanına gelince 10 olur, 100 olur, 1000 olur, 10.000 olur, 100.000 olur gider. Sola korsanız sıfırı. Sıfır, sıfır, 100 tane sıfır koyun. Hep yine o sıfırdır. Hiç kıymeti yoktur yani. Solda hiç kıymeti yoktur. Anlayabiliyor musunuz ya? Bir insanda iman yok mu? Hiç kıymeti yok. Ancak insanın kıymeti iman ile ölçülür. Allah bu imanı hepimize nasip etsin. Onun için Ümmül Kitabı oku da öyle yaz diyor Cenab-ı Peygamber. Ne var Ümmül Kitabı'nın içerisinde? İşte bunlarla beraber ihdine sıratal müstakim. Sıratal müstakim İslam dinidir. Sıratal müstakim İslam dinidir. İslam dininin yolunda beni yarıp durdur. Ben o yolun yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu nedir? Allah-u Teala'nın emirlerine muti, yasaklarından uzak kalan kul demektir. Emirlerine muti, yasaklardan iştirak eden bir insandır. Nedir o? Allah'ın mutlu Müslüman bir kuldur. İman ile ölçülecek hiçbir iyilik de yok. Hiçbir. Onun için sen evvela yatarken şu Ümmül Kitabı oku. De ki, gittin sıratan müstakim. Ya Rab, beni İslam dini üzerinde yaşat ve İslam dini üzerinde ölen ve bana bu hususta ne gibi yardımlar lazımsa o yardımları da yap da ben İslam olarak yaşayayım ve İslam olarak da ahirete ayrılayım. Bunu iste. Sonra İslam dinini isterken de alt tarafında gayril mağdubi aleyhim veladdallin diye iki ayet koymuş, iki tane kelime. Ya Rab, bu benim istediğim İslam dininin yolu, sakın Hristiyanlık ve Yahudilik yolu olmasın ya. Bunu her gün 40 defa okuyoruz artık. 40 defa her gün okuyoruz da yolumuza bakarsak acaba benim yolum İslam'ın yolu mudur yoksa Hristiyan'ın yolu mudur diye bir tefekküre varamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için her gün hareketlerimizi de takip edeceğiz. Acaba yolum İslam yolu mudur? İslam yolundan ayrıldıysam derhal tövbe etmek lazım. Bir kere bu Ömür kitabı okuyacağız fakat kafi değil. Ya ve suretin bir de sure okuyacağız. Ne biliyoruz? Sure deyince ayet başka, sure başka. Sure deyince mesela kul vallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bir suredir. En kısası. İnna atina bir suredir. Ama sure-i Bakara da var. Diğer sure-i Arina da var. Onlardan birisini oku. Sureyi tayin etmedi. Ama Fatiha'nın arkasından bir sure oku. Herkesin haline göre, vaktine göre bir şey oku. Vakti müsait olan sure-i Bekara'yı okur, başka sureleri okur. Ha, vakti müsait olmayan da hiç olmazsa kul vallahları kul özüleri okur. Okuyunca ne olur? Fe innallâhe yüvekkül bihi melek. Allah Celle ve Ala bu kuluna bir melek müvekkedir. Bunun emrini verir. Ey velik, sen bu adamın yanında yat bakalım. Başında dur bakalım. Yehüttü me'ahû izâhef. Onu daima istiğfar eder, tesbih eder. Onun muhafazasını memurdur. Uyandıkça o da onu muhafaza eder yani. Gerek haşerattan, gerek başka çeşit eziyet veren şeylerden, vurmalarıyla beraber, onunla beraber o da hareket eder. Bu sağa dönerse o da döner. Sola dönerse o da sola döner. Onun için yatarken mutlaka abdestli olup yatmayı vazife bilmeli. Elhamdülillah suyumuz bol memleketimizde. Elhamdülillah sıcak odunlarımız, kömürlerimiz de bulunuyor az çok. Buna göre şükretmek üzere yatarken abdest alır. 2 rikat, 4 rikat, 8 rikat, 10 rikat peygamberimiz 8 rikat, 10 rikat, 12 rikat falan kılarlarmış. Bu kadar bir namaz kılıp öyle yapmalı. Hiç olmazsa 4 rikat diyorlar. Yine bir Cenab-ı Hak peygamber buyuruyor ki İzâ ehaste mavdudu'âke. Yatacaksın artık, yatma vakti geldi. Fakul. Yine de. Ne diyeceksin? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hevezâti şeyâtîn ve en yehdurûn. Mahluk yalnız biz değiliz. Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın var. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğimiz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Doktor diyor ki, sende şu mikrop var mı ortada? Bundan korun. Ona itimat ediyoruz. Allah-u Celle ve Ala'nın ve onun Resulünün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Görmüyoruz onları. Onları da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyor ki اَعُوذْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّتِ مِنْ غَضَبِهِ وَيْكَابِهِ Gadabından, ikabından ve ibadının şerlerinden, senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. O şerli kullarından emin hemezat-ı şeyatın bir de şeytan denilen mahluklar var ki bunları da göremiyoruz. Onların da insanlar üzerinde ezası vardır. Hemeze, hümezet-i lümeze var ya, beylülükülü hümezet-i lümeze, bu hümezeten lümezeden ki insanları incidici hareketleri var. Şeytanlar, gerek ruhan, birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar, bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Hocalara gidiyorlar, mümkün olmuyor. Binaenaleyh demek ki bu şer-i ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkılmak için diyecektin ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّتِ مِنْ غَضَبِهِ وَيُقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap, öyle yap. فَإِنَّهُ tahkikşan la yadurruk. Bunların hiçbirisi sana zarar veremez. Bu duayı yaptın, okudun yaptın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı zarar vermez. Ve tabi zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Muhire'den bu. İzze tehene ahadüküm fel yebde bihacibeyh. Bunlara karşı ben okumuyorum, yatmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, yapmayan, bilmeyen çok. Namazı da yok, bir şeysi de yok. Yatağa kaldırır gülür, sabahleyin de kaldırır gülür, kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bu ne diyorsa, yap, o yapmıyormuş da. Yapmazsa yapmasın, bana ne? Ama ben Peygamber'imin sözünü dinler, buna uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamber'ine iktida ile oldu. Peygamber'e iktida edemedikçe, uyamadıkça, ona tabi olamadıkça kuru kuruya Müslümanlık olmaz. Onun için şimdi buyuruyor ki, اِذَا تَهَنَ اَحَدُكُمْ Ya koku sürünmek, ya sürün. Bizi ikram etti, ya kendin sürüneceksin. Fel yebde lihacibeyh evvela kaşlarına sür. Gerek koku, gerek yağlanma. Burada çünkü yağlanma da uyutuyorlar. Sıcak memleketlerde yağlanma güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara. Muhafız oluyor. Bundan dolayı eksetli yağlanırlarmış böyle. Evvela kaşlarına yağla. Fe innehu yezhebe bis suda. Bu kaşları kokuyla yağıp başkayla yağlamak baş ağrısını giderir. Suda. Ve zâlike evvelu mâ yenbütü alâ ibni âdem. Güneş. İnsan olduğunda ilk biten tüy de kaş olmuş. İlk biten tüy. İzâ etteyte rekâte mâlek. Bu iki ibaredir burada. İzâ etteyte umuma hitaptır. İzâ etteyti karşısında Ümmü Seleme var, ona hitaptır. Bunun için Ümmü Seleme o zaman gitti. Burada etteyti diyor. Şimdi bugün âmmeye hitaptır. İzâ etteyte. Sen ödediğin vakitte, yaptığın vakitte. Ne? Zekâte mâlike. Malının zekatını verdiğin vakitte. Malının zekatını verdiğin vakitte. Fakat ezhevet, ezhebde anke şerri. O malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi malın da şerri var. Uyananların, yangınların, hırsızların, bilmem birçok şeylerin başlıca sebepleri zekatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah muhafaza. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate malik, malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu, korkma yani. Bir şey olmaz senin malına. Niçin? Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır işte, ne olacak? Dünyada ömrün, paraların peşinde koşuyordun, kurtuldun şimdi onlar da. Dön Allah'a artık. Allah. Fakat hep de anke şerrehu, o malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Çünkü zekatı verilmeyen malların büyük şerlerinden birisi, gözlerimizi yumduktan sonra gerek mezarda, gerek mezarda, gerek de ahiret günü hesabında koskoca yılanların bizi eza etmesine vesile olacak. Onun için zekatını verdin mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun yakayı. Zekatı vermemenin iki tane ağır şeysi var. Birisi memlekete karşı hıyanetlik. Memleketin fakir fukarasını hesaba katmamak, bunlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük çirkinlik. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir. En büyük felakettir. Onun için sen 1/40'ını vereceksin. 1/40'ınla bu memleketin fakir fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, bu fakirin daha fakir olmasına demek göz yumuyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha halk ediyor ki, o da senin burnundan getiriyor bunu. Ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaratan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalıyı halk edecek işte. Bir belalıyı halk edecek. Sen demek ki bunlar nereden geldi diyerek. Amelimizin cezası yani. İzâ etteyte zekâte. Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakitte takat kadayte ma aleyh. Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyor. Zekatını vermekle. Vazifen neydi? İslam'ın vazifesi. Yardım. Allah'a kulluk. Mahlukuna yardım. Bunu yapmış olur. Ve men cema'a. Şimdi kim? Ki. Topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Bugün faizi hiç kimse hesaba katmaz. Allah haram etmiştir diye korktan kafi. Ama onu bugün korkmadan herkes yapıyor artık. Faizi. Bu faizin en büyüğü bir kere haram olur malı. Malını haram ettiği vakitte. Bir kazan südüm var. Bu bir kazanın sütünün içine gel ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Gelse içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenaleyh ne kadar halalin varsa da var, haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. Memen cemi'a malen haramen. Böyle faizlerle, hukuku nasir riayet etmeyerek toplanan paralarla. Sünnete sattık. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım, bol bol zekat, sadaka, hayır, hasenat. Oo, ne iyi adam diyor. Maşallah. Ya. Lem yekün lehu fihi ecrün. Buna hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Mekâne aleyh isruhu. Üzerine günaha bakır. Bunun için asıl işin kökü lokmanın halal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde lokmanın halallığının çok tesiri vardır. Lokmalar da haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmaları haram paralar karışıyor. Allah affet. İzâ ezzenel müezzinü. Bunun için halal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Hanımlar da şunu isteriz, bunu isteriz. Herkin takatı da yetmiyor, gücü de yetmiyor. Bu sefer işte hileye mileye kalkıp hanımların evin şeysi olsun, hatırı olsun diyerekten günahları irtikap ediyorum ki eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün ilayakla bir tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selamete başı devletilemiş.
3: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Akradaşım, yoldaşım.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.major.com

0: org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Leru Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışlarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
1: Jadi amal kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şlalu Muhammed İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Hac ibadetinin sıhhati için nelere dikkat edilmeli? Hac mevsiminin yaklaşmasıyla kutsal topraklara yapılacak yolculuklar hız kazanırken uzmanlar sağlık açısından alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. Hac ibadetinin uzun sürmesi ve bölgenin iklim koşulları nedeniyle hem sağlıklı bireylerin hem de kronik hastalığı bulunan adayların hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Profesör Doktor Hilal Özkaya, yolculuk öncesinde sağlık taramasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların rutin kontrollerini yaptırmalarını öneriyor. Uzun süreli kullanılacak ilaçların yeterli miktarda ve uygun saklama koşullarında taşınması gerektiğini ifade eden Özkaya, fiziksel hazırlığında önemli olduğuna dikkat çekiyor. iklime uygun, terletmeyen kıyafetlerin tercih edilmesi, rahat ortopedik ayakkabı seçimi, uzun yürüyüşlere alışmak için önceden egzersiz yapılması tavsiyeleri arasında. Ayrıca insülin kullanan veya demans hastalığı bulunanların uyarı bilekliği takmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca işitme cihazı, glukometre, gözlük ve diş protezi gibi tıbbi ekipmanların mutlaka yanlarında bulundurulması ve mümkünse yedeklerinin de hazırlanması diğer tavsiyeleri arasında. Haberi ayrıntılarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Hazır ve ultra işlenmiş gıdalar kalp sağlığını etkiliyor. Gün içinde fark etmeden yaptığımız seçimler aslında kalp için sessiz bir kayıt tutuyor. Hızlıca tüketilen bir atıştırmalık, yoğun bir günün ardından tercih edilen hazır bir yemek ya da zararsız gibi görünen paketli bir ürün. Hepsi bir araya geldiğinde yalnızca bugünkü açlığı değil, gelecekteki kalp sağlığını da şekillendiriyor. Diyetisyen Dilara Koçak, kalp damar hastalıkları hala dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Üstelik son dönemde yayımlanan çalışmalar, modern beslenme alışkanlıklarımızın bu tabloyu düşündüğümüzden daha fazla etkilediğini gösteriyor. Özellikle hayatımızın neredeyse görünmez bir parçası haline gelen ultra işlenmiş gıdalar, kalp sağlığı açısından ciddi ve göz ardı edilen bir risk oluşturuyor, diyerek şu bilgileri aktardı. Ultra işlenmiş gıdalar genellikle raf ömrünü uzatmak, lezzeti arttırmak ve tüketimi kolaylaştırmak amacıyla birçok işlemden geçirilmiş ürünlerdir. Bu süreçte besinlerin doğal yapısı büyük ölçüde değişir. Bu ürünler çoğunlukla yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından oldukça fakirdir. Ayrıca içerdikleri katkı maddeleri, emülgatörler ve koruyucular da metabolik süreçler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Uzun vadede bu tür beslenme alışkanlıkları damar sağlığını bozar, kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Yani sorun yalnızca tek bir besin değil, zamanla oluşan genel beslenme düzeni. Paketli atıştırmalıklar, cipsler, şekerli içecekler, hazır soslar, dondurulmuş yemekler ve işlenmiş et ürünleri çoğu zaman farkında olmadan yüksek miktarda tüketiliyor. Özellikle yoğun iş temposu, dışarıda yemek yeme alışkanlığı ve zaman kısıtlılığı bu tercihleri artırıyor. Ancak bu küçük seçimler bir araya geldiğinde kalp sağlığı üzerinde büyük bir etki oluşturabiliyor. Dolayısıyla daha az işlenmiş, daha doğal besinleri tercih etmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, tam tahıllara yönelmek ve evde yemek hazırlamaya daha fazla yer vermek bu sürecin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda etiket okuma alışkanlığı kazanmak, yani iyi bir gıda okuryazarı olmak da tüketilen ürünlerin içeriğini fark etmek açısından kıymetli bir adım, dedim. Zamani çocuklarının üçte biri kitapta ekran kaydırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, okula yeni başlayan çocukların yaklaşık üçte birinin basılı kitapları doğru şekilde kullanamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı çocuklar kitap sayfası çevirmek yerine tablet ya da cep telefonu kullanır gibi dokunma ve kaydırma hareketi yapıyor. Bu durum, erken yaşta artan ekran kullanımının çocukların davranış ve becerileri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere ve Galler'de görev yapan binden fazla öğretmenin gözlem ve değerlendirmelerine dayanan ankete göre bu çocukların %28 ila 30'u kitap kullanımına dair temel becerilerde zorlanıyor. Öğretmenler, dijital cihazlara yoğun şekilde maruz kalan çocukların basılı materyallerle temasının giderek azaldığını belirtiyor. Okul öncesi öğretmenliği öğretim üyesi Profesör Doktor Gülden Uyanık, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurgulayarak, okuma eyleminin artık dijital ortamda da yapılabildiğine dikkat çekti. Ancak erken çocukluk döneminde basılı kitaplarla temasın gelişim açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, son 15-20 yılda çocukların alışkanlıklarında hızlı bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Pandemi döneminde büyüyen çocukların ebeveynlerinin yoğun ekran kullanımına tanıklık ederek yetiştiğini belirten Uyanık, bu süreçte tablet parmağı olarak adlandırılan yeni davranış kalıplarının ortaya çıktığını kaydetti. Sınıf öğretmenleri de teknolojinin çocukların yalnızca okuma alışkanlıklarına değil, motor becerilerini ve günlük yaşam pratiklerini de etkilediğini dile getiriyor. Öğretmenlere göre dijital ortamda tek tıkla yapılan birçok işlem çocukların el becerilerinin gelişimini sınırlıyor ve bu durum sınıf ortamında net biçimde gözlemleniyor. Uzmanlar, dijital içeriklerin tamamen dışlanması yerine çocukların erken yaşta basılı kitaplarla buluşturulması ve dijital kaynakların bilinçli, dengeli ve eğitici şekilde kullanılmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.
3: Hava durumu.
0: Bugün 39 il için meteorolojik anlamda sarı kodlu uyarı var. Genellikle kuvvetli yağmur ve rüzgar şeklinde bu uyarı kendini gösteriyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeyinde, İç Ege'de, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Karadeniz'de, Sakarya, Bursa, Bilecik çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusunda, Isparta, Burdur, Antalya çevrelerinde, Konya'nın kuzeyinde, Sinop, Giresun çevrelerinde, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olması beklenmekte. Rüzgar ise yağışla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var ancak ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Orta Anadolu ve Doğu kesimlerde gün içerisinde farklı saatlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda var.
3: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın-İzmir otoyolunda Temotu yolu Gazi Osman Paşa kavşağında Nevşehir, Kayseri, Silifke, Mersin, Çanakkale, Çan güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi, 23'te hac vazifelerinin yer aldığı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
3: Akra Reklam.
4: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
3: Akra Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, rüyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şey söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır, vazifelerini bilir, onları yapar ve hakka hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görmüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan, ah ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak, bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek, ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır, cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, katkıda bulunmamız lazım. İslam sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii eski devirde hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman insanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladık. Yani hiçbir zalim bir mazlum

0: mazlumu asıp kesip öldüremeyecek. Hiçbir açık göz başkalarının malını, servetini haksız yere sömüremeyecek. Hiçbir kötü insan zorbalığa dayanarak kötülüğünü sürdüremeyecek. Bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın ensesinde, tabirle söyleyelim, boza pişirmeyecek. Yani onu vurup kırıp ezip mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. Tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bir içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım. Bunu koydu. Çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. İslam bunu getirdi, koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. Bu olduğu zaman zaten herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona iyi davranacak. Böylece dünyada özlenen insanca yaşayış tahakkuk edecek. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlar da sorunlu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, peki bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez." Ey kavmim, bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti arttırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
0: bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Bir mucit, bir icat. Akşemseddin ve mikrop. Akşemseddin, Osmanlı zamanında yetişen büyük evliya ve İstanbul manevi fatihi. İsmi Muhammed bin Hamza. Saçının sakalının ak olması ve beyaz elbiseler giyinmesinden dolayı Akşeyh veya Akşemseddin lakabıyla meşhur olmuştu. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi'nin neslinden olup soyu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anha kadar ulaşır. Miladi 1389, Hicri 792 senesinde Şam'da dünyaya geldi. Daha sonra ise ailesi Amasya'ya yerleşti. Babası Şeyh Hamza kuvvetli bir alim, zahit ve veliydi. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin ilk öğrenimini Amasya'da yaptı. Daha sonra Şam'a gitti. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'a müderris oldu. İlim öğretmekle ve nefsin terbiyesiyle meşgul oldu. Şeyh Zeynuddin'e talebe olmak için Halep'e giderken gördüğü bir rüya üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere Ankara'ya gitti. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri tarafından kabul edilip onun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi. Bir süre sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden icazet aldı. Daha sonra Bolu'nun Göynük kasabasına yerleşen Akşemseddin, Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatıyla irşat makamına geçti. Akşemseddin dini ilimlerin yanı sıra tıbbi ilimlere de önem verip kendisini yetiştirerek çok geniş bir bilgiye ve tecrübeye sahip oldu. Çalışmaları sırasında bitkiler üzerine de geniş çalışmalar yaptı.

daha bir bitkiyi görür görmez hangi hastalığın ilacı olabileceğini kestirirdi. En büyük hizmetlerinden biri, yaptığı araştırmalar sonucunda hastalıkların tek tek değil, bulaşma yoluyla çoğaldığını tespit etmesidir. Maddetül Hayat adlı eserinde bundan 500 sene önce mikrobun tarifini yaptı. Değerli dinleyenler, Pasteur'ün teknik aletlerle Akşemseddin'den 4 asır sonra varabildiği neticeyi dünyada ilk defa o haber verdi. Buna rağmen mikrop teorisi yanlış olarak Pasteur'e mal edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın muhteşem ordusuyla Konstantiniyye'nin yani İstanbul'un fethine çıktığında en büyük manevi destekçisi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin İstanbul'un fethinden sonra Göynü'ye yerleşti ve miladi 1459 Hicri 864 yılında vefat edene kadar orada kaldı.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İnsan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor ama bir de yerine Allah başkasını veriyor.
0: Dostça bir tavsiye.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

0: Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim, gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Sağduyunun sesi Akra.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hisse satışları. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Gıfarlardan hissesini satmak isteyen bir kimsenin hissesini iki deveye satın aldı. Sonra ona, ben senden alacağım hissenin sana vereceğimden hayırlı ve sana vereceğimin alacağım hisseden düşük olduğunu biliyorum. Hal böyle olduğuna göre sen istersen develeri alıp hisseni bana devret, istersen hisseni elinde tut bana devretme buyurarak uyardı. Gıfari develeri aldı. Hazreti Ömer de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabından satın almış olduğu Evsilerin Lefif diye anılan 100 kişilik ganimet hissesini Peygamberimiz Aleyhisselam'dan satın aldı. Muhammed bin Mesleme de Eslemlerle Gıfarların her ikisinin hisselerini kendilerinden satın aldı ki Eslemler 70 küsur, Gıfarlar da 20 küsur kişi olup her ikisi 100 kişiyi bulmaktaydılar. Hayber Yahudilerinin Hayber topraklarını yarıcı olarak işletmeleri. Hayber Yahudileri, hususan Vatih ve Sülalim Yahudileri, kendilerine Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından verilen eman ve söz üzerine bütün mallarını, mülklerini bırakarak Hayber'den çıkıp gideceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onları Hayber'den sürüp çıkarmak istediği sırada Yahudiler, "Bizi Hayber'de bırak da şu Hayber toprağında bulunalım, onları imar edelim, görüp gözetelim. Ya Muhammed, biz mal mülk sahipleriyiz. Mülk bakımını, işletmesini biz sizden daha iyi bilir ve başarırız. Sen bu mülkleri bize işlettir," dediler. Hayber mülkleri üzerinde yarıcı olarak çalışmak istediler. Gerçekten de ne Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne de ashabının Hayber mülklerine bakabilecek işçileri bulunmadığı gibi kendilerinin orayı bizzat görüp gözetmeye de vakitleri yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "İstiyorsanız şu malları işletmek üzere size vereyim. Mahsul ve meyveler aramızda bölüşülsün. Sizi bu mallar üzerinde Allah'ın durdurduğu müddetçe durdurayım," buyurdu. Hayber Yahudileri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sizi çıkarmak istediğimiz zaman çıkarmamız şartıyla," diyerek ve mahsulü yarı yarıya bölüşmek üzere onlarla anlaşma yaptı. Hayber arazisini böylece onlara işletti. Buna göre Yahudiler çalışacaklar, ekecekler, dikecekler, elde edilecek ekin ve hurma mahsullerinin yarısını hizmetlerinin karşılığı olarak alacaklardı. Abdülrezzak'ın İmam Zühri'den rivayetine göre de Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber Yahudilerini Hayber'den çıkıp gidecekleri sırada yanına çağırdı. Mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere Hayber hurmalık ve ekinliklerini onlara teslim etti ve kendilerine "Allah sizi durdurdukça bu iş üzerinde duracaksınız," buyurdu. Hayber'de ne Peygamberimiz Aleyhisselam ne de ashabı hesabına Yahudilerden başka işçi çalıştırılmamıştır. Ketibe'de yetişmiş 400 bin hurma ağacı vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam mahsul zamanında Abdullah bin Revaha'yı, sonra da Cebbar bin Sahr'ı Hayber'e gönderir, mahsul ve meyveleri adalet ve hakkaniyet üzere tahminlettirip yarı yarıya bölüştürürdü. Abdullah bin Revaha mahsulü tahminleyip ikiye böldükten sonra istedikleri bölüğü almakta Yahudileri serbest bırakır yahut onlara "Siz tahminleyip bölünüz, birisini almakta beni serbest bırakınız," derdi. Buna rağmen Yahudilerin Abdullah bin Revaha'ya "Bize haksızlık ettin," diyecek kadar ileri gittikleri olur. Abdullah bin Revaha "İsterseniz bize düşen sizin olsun, size düşen de bizim olsun," diyerek olgunluk gösterirdi. Yahudiler kadınlarının ziynet takıntılarını toplayıp Abdullah bin Revaha'ya "Bunlar senin olsun da bize bölüştürmede iyilik et, göz yum," dediler. Abdullah bin Revaha "Ey Yahudi cemaati, vallahi siz bana Allah'ın yarattıklarının en sevimsizi ve iğrencisinizdir. Sizin bana teklif ettiğiniz ücret bir rüşvettir. Rüşvetse haramdır. Biz onu ağzımıza koymayız, yemeyiz," dedi. Yahudiler "Gökler ve yer durdukça hak ve gerçek olan da budur," diyerek rüşvetin kendilerince de haram olduğunu itiraf ettiler. Abdullah bin Revaha mahsulü 40 bin vesk olarak tahminlemiş, her iki tarafa 20'şer bin vesk düşmüştü. Hayber Yahudileri, Abdullah bin Süheyl'i öldürünceye kadar Müslümanlardan hiçbir sert muamele görmediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir de Hayber Yahudileri hakkında aynı şekilde hareket etti. Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra da Hazreti Ömer Hayber Yahudileri hakkında onlar işi azatıncaya kadar böyle hareket etti. Hazreti Ömer'in devrinde Müslümanların elinde işçiler çoğalmış, toprağı işlemek kolaylaşmıştı. Yahudilere pek ihtiyaç kalmamıştı. Ketibe'nin yıllık hurma mahsulü tahminen 8 bin veskti. Bunun yarısı olan 4 bin vesk hurma yarıcı olan Yahudilere bırakılıyordu. Ketibe'de ekilen arpanın yıllık hasılatı 3 bin sağ idi. Bunun yarısı olan 1500 sağ arpayı Peygamberimiz Aleyhisselam alıyor, 1500 sağını da Yahudilere bırakıyordu. 1000 sağ tutan hurma çekirdeğinin de yarısı Peygamberimiz Aleyhisselam'a aitti. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün bu arpa ve hurma mahsulleriyle hurma çekirdeğinden Müslümanlara vermekteydi. Kureyş müşriklerinin Hayber Savaşı'nda Yahudilerin mi yoksa Müslümanların mı kazanacağı hakkında birbirleriyle bahse girişmeleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber üzerine yürüdüğü zaman savaşın sonucu hakkında Kureyş müşrikleri aralarında bahse girişmişlerdi. Huvaytı bin Abdülüzzah der ki, Hudeybiye sulhünden Mekke'ye döndüğümde Muhammed'in bütün halka galebe çalacağına kanaat getirmiştim. Fakat şeytan beni Muhammed'e tabi olmaktan kaçındırdı ve dinime sarılttırdı. Abbas bin Mirdas es-Sülemi Mekke'ye yanımıza gelip Muhammed'in Hayberliler üzerine yürüdüğünü ve Hayberliler halkının pek çok askerler topladığını ve Muhammed'in onların elinden kolay kolay kurtulamayacağını bize haber verdi ve kim isterse Muhammed'in kurtulamayacağı hakkında onunla bahse girerim dedi. Ona ben de seninle bahse girerim dedim. Safvan bin Ümeyye ile Nefer bin Muaviye ey Abbas ben senin yanında ve görüşündeyim dediler. Kureyşilerden bazıları benim görüşüme meylettiler. Aramızda artıra artıra 100 deveye kadar bahse giriştik. Ben ve benim tarafımı tutanlar Muhammed galebe çalacaktır diyorduk. Abbas ve onun tarafını tutanlarsa Yahudiler ve müttefiki Gatafanlar galebe çalacaktır diyorlardı. Sesler yükselmeye başladı. Ebu Sufyan bin Harp, Lat üzerine yemin ederim ki Abbas bin Mirdas tarafını tutanların bahsi kaybedeceklerinden korkuyorum dedi. Safvan bin Ümeyye kızdı ve senin korkak olduğunu anladım dedi. Ebu Sufyan sustu.

0: olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayberlileri yendiği haberi gelince Huvaytı bin Abdülüz'a kesiştiklerini, yani 100 deveyi aldı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Hicret tamamlanmış, kutlu yolcular önce Kuba sonra Medine'ye inmişti. Peygamber Efendimizin kalacağı ve mescidin inşa edileceği yerde tespit edilmişti. 29. bölüm. Sahabilerden Bera bin Azib, Medine halkının peygamberimizin gelişine sevindikleri gibi başka bir şeye sevindiklerini asla görmedim derdi. Medine'de ne kadar insan varsa ya yollara dökülmüş ya da yüksek çatılara çıkmıştı. Tam bir bayram havası yaşanırken yaşları 5 ile 10 arasında değişen küçük kızlar peygamberimizin gelişinden duydukları neşeyle şarkılar söylüyordu. Allah Resulü onları kucaklayıp "Beni seviyor musunuz?" diye sorunca "Evet ya Resulallah, elbette ki seviyoruz." dediler. "Vallahi ben de sizleri çok seviyorum." deyip bu sözünü peş peşe tekrarladı. O kızlardan birçoğu Efendimiz sayesinde diri diri gömülmekten kurtulmuşlardı. Peygamberimiz kız çocuklarına duyduğu bu eşsiz sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu. Hatta Hazreti Ömer'e bir şey söylerken bazı zamanlar "Ey Hafsa'nın babası!" diye sesleniyordu. Onun en sevdiği sahabilerden birine böyle hitap etmesi kız çocuklarına ne kadar önem verdiğini gösteriyordu. Ensar adıyla anılan Medineli Müslümanlar Mekke'den hicret edenleri evlerine misafir edebilmek için birbirleriyle yarışıyor, hatta aralarında kura çekiyorlardı. Bununla da kalmayıp "Ya Resulallah, hurma bahçelerimizi onlarla bizim aramızda bölüştür." dediler. Peygamberimiz Ensar'ın bu fedakarlığını çok fazla buldu, razı olmadı. "O zaman sulama ve toplama görevini Mekkeli kardeşlerimiz üstlensin. Ne kadar sebze ve meyve yetişiyorsa aramızda paylaşalım." dediler. Teklif kabul edildi. Ensardan bazıları iki eve sahipti. Bu evlerden birini ve fazla arazilerini muhacirler için bağışladılar. Bu araziler onlara ev yapmak için bölüştürüldü. Medineli Müslümanlar yemeyip yedirdiler, içmeyip içirdiler. Sonunda da Allah'ın rızasını kazandılar. Yüce Allah onlar için indirdiği ayette şöyle buyurdu: "Allah İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensarla onlara güzellikte uyanlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara içinde ebediyen kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Asıl büyük kurtuluş işte budur." Medine'deki 5 Yahudi aliminden biri sayılan ve Peygamberimizin yüzünü gördüğü anda İslam dinini seçen Abdullah bin Selam, Müslüman olmadan önceki ismiyle Husayn anlatıyor. "Babam bana Tevrat'ı öğretirken ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerini, taşıdığı işaretleri ve yapacağı işleri anlatan bir ayet göstermişti. Bu ayet şöyleydi: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Mekke'de doğacak ve Teybe'ye, Medine'ye hicret edecektir. Saltanatı Şam'a ulaşacaktır. Ümmeti ise çok hamd eden kimselerdir." Tevrat'taki bu ayet yıllar boyu aklımdan çıkmamıştı. Resulullah Medine'ye geldiği gün bir ağacın üstünde hurma topluyordum. Birden herkes "Allah Resulü geldi" diyerek bağırmaya başladı. O sırada vücudumu bir titreme kapladı. Yüksek sesle "Allahu Ekber" dedim. Yaşlı halam ağacın altındaydı. Getirdiğim tekbiri duyduğunda "Allah senin ellerini boş çıkarsın. Vallahi bize gönderilen Hazreti Musa gelmiş olsaydı bundan fazla sevinmezdin" diyerek bana kızdı. "Halacığım, bu gelen kişi Hazreti Musa'nın kardeşi sayılır. Çünkü o da Allah'ın Resulüdür. Hazreti Musa ne için gelmişse o da aynı şeyler için gelmiştir" dedim. Halam bunun üzerine "Yoksa bu gelen kişi kıyamete yakın dönemde gönderileceği bize haber verilen

peygamber midir diye sordu. Evet dediğim zaman peki öyleyse deyip sustu. Hemen Allah Resulü'nün yanına koştum. O sırada Medine halkına sesleniyor ve ey insanlar, selam vermeyi yaygın hale getirin, yemek yedirin, akrabalarınızla ilgilenin, herkes uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz diyordu. Yüzünü gördüğüm anda Müslüman oldum. Anladım ki o yüzde hiç yalan bulunmaz. Abdullah bin Selam'dan hemen sonra ailesi ve halası da İslam dinine girdi. Hazreti Eyüp anlatıyor. Evimiz iki katlıydı. Allah Resulü bize geldiğinde alt katı tercih etti. Ya Resulallah, siz alt katta kalırken benim eşimle birlikte üst katta olmam bize çok ağır gelir. İzin verin alt kata yerleşelim dedim. Her nedense üst katı istemedi. Eşimle birlikte üst kata çıktık. Fakat onu rahatsız etmekten korktuğumuzdan adım atmaktan bile çekiniyorduk. Bir akşam suyla dolu bir testimiz kırıldı. Suyun onun üstüne akmasından korktuk. Bu yüzden üstümüzdeki yorganı hemen suyun üzerine bastırdık. Hazreti Eyüp ve eşi daha sonraki günlerde biz Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu yerden daha yüksek bir yerde yürüyoruz diyerek yatağa yatmadan sabahladılar. Peygamberimiz bu durumu hissedince üst kata çıktı. Yine Hazreti Eyüp anlatıyor. Allah Resulü akşam yemeklerinden bir kısmını yiyemediği için bize gönderiyordu. Eşimle birlikte yemek kabına bakıyor ve o nereden yemişse biz de oradan yemeye çalışıyorduk. Mübarek ellerinin değdiği yeri araştırıp dururduk. Bir gün kendisine gönderdiğimiz soğanlı yemeğe hiç elini sürmedi. Sebebini sorunca, ben sizin görüşemediğiniz kimselerle, meleklerle fısıldaşan biriyim. İnsanları rahatsız eden şeylerden melekler de rahatsızlık duyarlar. Arkadaşım Cebrail'i rahatsız etmekten korkarım dedi. Bunun üzerine, ya Resulallah, senin sevmediğin bir yemeği biz de sevmeyiz dedim. Siz onu yiyin buyurdu. O günden sonra kendisine sarımsaklı yemek yapmadık. Evimizde kaldığı 7 ay boyunca şu yemeğe yapınız gibi bir isteği asla olmadı. Hazreti Eyüp anlatıyor. Allah Resulü bir gün kendisine ve Ebu Bekir'e yemek getirdiğimde 30 kişi çağır da bizimle yemek yesinler dedi. Evde yemek yapmak için malzeme yoktu. Gelenlere mahcup olmaktan korkuyordum. Bu yüzden de işi ağırdan aldım. Bir daha söyleyince gidip çağırdım. Gelen kişiler 2 kişi için yaptığımız o yemeğin başına oturdular ve doymalarına rağmen o yemeğin çok az bir kısmını yiyebildiler. Bu mucize karşısında hepsi Allah Resulüne beyat ettiler. Peygamberimiz onlar gittikten sonra 60 kişi daha çağır buyurdu. Bu seferki korkum daha büyüktü. Gidip çağırdım. Yine aynı yemekten yemeye başladılar ve daha öncekiler gibi o yemeğin çok az bir kısmını yedikleri halde tıka basa doydular. Bu gelen kişiler de henüz evden ayrılmadan beyat ettiler. Efendimiz bu sefer 90 kişi daha çağır buyurdu. Vallahi bu sefer yetmez diye endişe ettim. Buna rağmen 90 kişi çağırdım. Gelenler bol bol yediler ama o yemek eksilmedi. Hepsi Allah Resulüne beyat ettiler. 2 kişinin yiyeceği yemekten 180 kişi yedi. Hepsi de Medineli insanlardı. Peygamberimiz kadınların da beyat etmesi için Hazreti Ömer'e görev verdi. Bağlılık yemini eden hanımlar 343 kişiydi. Hicretten sonraki 2 sene içinde Medine'deki Vakıf, Hatma, Vail ve Ümeyye oğullarının dışındaki bütün insanlar Müslüman oldu. Yedi asır sonrasına bir mektup. Yahudi ve Hristiyan din adamlarının birçoğu peygamberimizin geleceğini asırlar öncesinden öğrenmişler ve bunu önemli kişilere bildirmişlerdi. Bu kişilerden biri de Efendimiz'den 7 asır önce yaşamış olan Tübba Ebu Kerip adlı Yemen hükümdarıydı. Tübba, ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerini öğrendiğinde büyük bir hayranlıkla iman etti. Ve onun için bir mektup yazdıktan sonra mektubu altın mühürle kapattı.
Tübba, peygamberimizin hangi asırda dünyaya geleceğini bilemediği için mektubu ona ulaştırma görevini önce çocuklarına, daha sonra da torunlarına tavsiye etti. Kısacası ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Muhterem. Ya da İncil'deki adıyla Hazreti Ahmet'in dönemine kim yetişirse mektubu ona vermekle yükümlü olacaktı. Bu özelliğiyle dünyada bir eşi daha bulunmayan söz konusu mektup babadan oğula, ondan da torunlarına ulaştırıldı. Sonunda da Medineli bir Müslümana teslim edildi. Bu kişi Allah Resulü'nü evinde misafir eden Hazreti Eyüp'ten başkası değildi. Medine'ye hicret eden kıymetli Resulü'nün Hazreti Eyüp'ün evinde kalmasını dileyen, bu yüzden de devesi Adba'yı onun evi önüne çöktüren, çekilen kurada yine onun ismini çıkartan Yüce Allah, Yemen hükümdarının 7 asır önce yazdığı mektubu da hiç kaybolmadan ona ulaştırmıştı. Çünkü Rabbimiz sonsuz ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi biliyordu. Hazreti Eyüp, hicret henüz tamamlanmadan önce Allah Resulü'nü misafir edecek bahtiyar kişinin kendisi olacağını elbette bilmiyordu. Tek bildiği şey onun müşrikler tarafından arandığı ve büyük bir tehlike içinde bulunduğuydu. Bu yüzden sırtında çok ağır bir emanet yükü oluşturan mektubu ona ulaştırmakta acele etti. Bu iş için de Süleym kabilesinin en güvenilir adamlarından Ebu Leyla'yı seçti. Ebu Leyla, Peygamberimizin hicret kafilesini Mekke ile Medine arasında buldu. Sadece Hazreti Ebu Bekir'i tanıdığından ona doğru yaklaştı. Peygamberimiz, "Sen Ebu Leyla mısın?" diye seslendi. Ebu Leyla şaşırmıştı. "Evet," diye cevap verdi. Peygamberimiz onu daha da şaşırtarak, "Tübba'nın bana yazdığı mektubu ver," dedi. Ebu Leyla, "Bende olanı nasıl bildiniz?" diye sorduğunda, "Ben Muhammed'im, mektubumu bana getir," buyurdu. Ebu Leyla mektubu verdiğinde onu okumak için Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı. Tübba şunları yazmıştı. "Ben İncil'deki ismiyle Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğuna bütün kalbimle inandım. Eğer onun zamanına yetişseydim muhakkak ki kendisine amca oğlu gibi fedai bir hizmetkar olurdum. Yeryüzündeki Arapları ve onların dışındaki milletleri ona boyun eğmeye mecbur tutardım. Onun düşmanlarıyla çarpışır ve her türlü üzüntüsünü dağıtırdım." Tübba, manzum türünde yazdığı mektubuna şöyle devam etmişti. "Davut peygambere gönderilen Zebur'da onun ümmeti ismen anılmıştır ve onlar, Müslümanlar, ümmetlerin en hayırlısıdır." Peygamberimiz mektup okunduğunda 3 kez tekrarlayarak "Aramıza hoş geldin faziletli kardeş Tübba," dedi. Daha sonra ümmetini ikaz ederek "Tübba için kötü bir söz söylemeyiniz çünkü o 7 asır önce Müslüman olmuştu," buyurdu. Asr-ı saadet böyleydi. İnanılmaz olaylar yaşanmaktaydı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü

0: bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin

ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarını cümlenizi erdirsin. Tefsir derslerimizde Bakara Sûre-i Şerifesinin 116 ve 117. ayetlerine vasıl olduk elhamdülillah. 116 ve 117. ayetleri okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû ittehazallâhu veleden sübhânehu bellehu mâ fissemâvâti vel ardı küllün lehu kânitûn. Bedî'us semâvâti vel ardı ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehu kün fe yekûn. Sadakallâhul azîm. Bu iki ayet-i kerimenin üzerinde bugünkü konuşmamız, sohbetimiz. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki vekalu dediler. Çoğul sigasıyla birileri dediler. Ne dediler? İttehazallahu veleden. Allah oğul edindi. Allah'ın oğlu var dediler. Sübhanehu. Allah Teala Hazretleri bu acayip yanlış efendim kafirane, müşrikane sözden münezzehtir, beridir, uzaktır, yücedir. Yanlış. Yok böyle bir şey. Fe subhanallah. Bellehu ma fis semavati vel ard. Aksine semalarda ve yerde ne kadar varlık varsa hepsi onun yarattığı yaratıklardır. Hepsi onun malıdır, mülküdür, efendim kuludur. Küllün lehu kanitun. Hepsi, bütün varlıklar ona efendim muti'dirler, itaatkardırlar, efendim ibadet edicidirler, ne derse ona efendim tabidirler, onun hükmündedirler, onun emrindedirler. Bedi'ü semavati vel ard, 117. ayet-i kerimede yer, göklerin ve yeryüzünün mübdi'idir, yaratıcısıdır Allah-u Teala Hazretleri, yoktan emsalsiz yaratıcısıdır. Efendim yoktan var edicisidir. Ve izâ kadâ emren, bir işe hükmettiği zaman, bir şeyin olmasına karar verdiği zaman Cenab-ı Hak Teâlâ fe innemâ yekûlü lehû, sadece o için başka bir şey değil, ona buyurur ki kün ol, eyekün o ol dediği şey de onun muradı üzere olur, oluverir. Buyuruyor bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri. Evet, bu ayet-i kerimeler bu asırda yaşayan insanlar için son derece efendim önemli konuyu içeriyorlar, ihtiva ediyorlar. Ve kalu ittehazallahu veleden. Tabi kalu ile ittehazenin ilk elifi, vasıl elifi olduğundan bağlanarak ve kalu ittehazallahu veleda. Allah oğul edindi. Allah'ın oğlu var dediler. Kim bu diyenler? Bir kere Nasraniler, yani Hristiyanlar maalesef efendim dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Onların sözü. Bir bu. Efendim başka? Yahudiler de Üzeyr'un İbnullah, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Onlar da buna benzer yanlış inançlara saplandılar. Allah'ın oğlu var, evladı var dediler. Evlat kelimesi Arapçada çoğul ama biz Türkçe'de tekil olarak kullanırız. Karşımızdaki bir tek oğlumuza evladım gürültü yapma usta otur deriz. Yani çocuğum manasında halbuki evlat çoğuldur. Biz yanlış olarak çoğul da tekil olarak kullanıyoruz. O manasıyla Allah'ın evladı var dediler. Yani evlat deyince kız erkek hepsine şamil oluyor Türkçe'de. Velet deyince biraz da efendim küfür manası oluyor. Türkçenin inceliklerini de nazar-ı dikkate alarak tercüme etmek, meal vermek gerekirse Allah'ın evladı var. Efendim Allah evlat edindi dediler. Sübhanehu. Sübhanehu cümlesi efendim mef'ulü mutlakın efendim mastarın mef'ulüne izafesi şekliyle olan şeklidir. Yani usebbihu subhanallah demek, efendim hu zamiri Allah'a gidiyor. Yani Allahu Teala Hazretlerini tesbih eylerim, subhanallah, subhanallah, subhanallah derim. Haşa, sümme haşa, hiç böyle şey olur mu? Ne kadar şaşılacak, ne kadar yanlış, ne kadar acayip, ne kadar ters söz manasına, efendim Cenab-ı Hak bu söylenen adi, çirkin, yalan, yanlış, eğri, efendim sözlerin çok yücesi üstünde, efendim ötesindedir, yoktur böyle bir şey, efendim demek. Sübhanehu, Allah-u Teala Hazretleri böyle bir durumdan münezzehtir, evlat edinmiş olmaktan münezzehtir. Ben, bilakis manasına gelir Arapçada bazı yerlerde, burada bilakis manasına, bazı yerlerde yahut manasına gelir ama burada aksini ifade ediyor. Öyle değil, aksine, bilakis lehu mafis semavati ve mafis lehu mafis semavati vel ard. Göklerde, yerde, insan havaya baktığı zaman gökleri görür, alta baktığı zaman ayağının altında yeryüzü var. Göklerde ve yeryüzünde ne kadar varlık varsa, küçük, büyük, görünen, görünmez, görünmeyen, efendim, hissi, efendim, hissedilebilen, hissedilemeyen, akli ne kadar varlık varsa hepsi onun yaratığıdır, onundur diyor kısaca. Lehu onundur, onundur. Onun malıdır, onun mülkiyetindedir, onun elindedir. Mülkü, tasarrufu Cenab-ı Hak'tadır her şeyin. Hepsi onundur. Küllün lehu kanitun, bütün yaratıklar, canlısı, cansızı hepsi ona muti haldedir, itaatkardır. Hepsi efendim ona münkattır. Ne derse başkası olmaz, onu yapacak. Onun dediğinin olmasına gider iş. Şimdi düşünelim ki kainatı inceliyoruz, uzaya füze gönderiyoruz. Ay'a insan gönderdik, oradan efendim bazı kaya parçaları, numuneler aldık, dünyaya getirdik. İnsanoğlu bunları başardı. Bu uçsuz bucaksız kainat hakkında bilgisi eskilerden daha fazla. Yıldızları biliyoruz. Efendim güneş sistemi, güneş sisteminin kainattaki yerinin ne kadar küçük olduğu, efendim hepsini biliyoruz. Şimdi bu yüce, büyük, muazzam kainatın varoluşunu, varlığı hakkında insanlar, fizikçiler, efendim alimler düşünüyorlar. Yani hiç 20. yüzyılın ilmine, irfanına, efendim bilimsel seviyesine yakışır mı Allahu Teala Hazretlerinin oğlu var demek? Biyoloji ilmine yakışır mı? Efendim yani biyoloji hayat, biyo hayat, biyoloji ilim, hayat ilmi. Canlılar ilmine yakışır mı? Bir kere bir canlı niye tenasül ediyor? Yani niye çoğalıyor? Çoğalması neden? Nesli devam etsin diye. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın şeriki naziri yok. Hristiyanlara göre de efendim yani bir sürü Hazreti İsa, Hazreti torun İsa, efendim torunun torunu İsa böyle tenasül yok ki. Orada bile yok yani. Yani varlıklar cinslerini devam ettirmek için tenakküh ve tenasül ediyorlar. Yani birleşip nesil üretiyorlar. Çoğalsın diye. Cenab-ı Hak yerin göğün Halık'ı, yani onun birleşmesi, onun evladı olması son derece saçma, son derece yanlış, efendim son derece akıl mantık, ilim irfan dışı bir şey. Ama 20. yüzyılda dünyadaki insanların efendim sayımları yapıldığı zaman çok büyük çoğunluğu hala bu itikadın üzerinde ve hala bu sözler söyleniyor ve hala bu itikada göre insanlar ömürlerini geçiriyor, dünyalarını, ahiretlerini mahvediyorlar, kendilerini cehennemin odunu yapıyorlar. Efendim çok korkunç sözler söylüyorlar. Bu husus, yani bunun yanlışlığı bütün peygamberler tarafından efendim ifade edilmiştir. Hazreti Adem ilk insan, Yahudiler de kabul ediyor, efendim Hristiyanlar da kabul ediyor, efendim inanıyorlar Adem Aleyhisselam hakkında, bizim gibi inançları var. Peki o zaman yani Hazreti İsa yoktu. Hazreti Adem vardı. Adem Aleyhisselam'dan sonra öbür peygamberleri düşünelim. Efendim Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Onlar da biliyorlar, onlar da kabul ediyorlar. Nuh tufanını biliyorlar. O zaman da Hazreti İsa yoktu. Hazreti İsa'ya tapınmak yoktu, haça tapınmak yoktu. Hristiyanların bugünkü şeylerinin hiçbirisi yok. Binaenaleyh yani oradan bile gerisi olmamasından, kainatın başlangıcından sonuna kadar devam eden bir kalıcı, sağlam itikat olmadığı kesin olarak çıkıyor ortaya. Buradan da çıkıyor. Yani nereden baksan bu itikadın bilimsel akılla, mantıkla, efendim akılsal bir yönü yok. Ve bütün dinler Allah'ın birliğini, la ilahe illallah, yerin göğün halıkı sahibi olduğunu efendim bildirme amacını taşımışlardır. Peygamberlerin hepsinin söylediği budur. İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın kavimleriyle mücadelesi buydu. Efendim Musa aleyhisselamın Firavun'la mücadelesi buydu. Birisi kalkıp da bir insan, Firavun, ben tanrıyım, Mısır'ın tanrısıyım dedi diye Musa aleyhisselam mücadele etti. Bunlar gayet kesin. Bütün bunlara rağmen o değil ama bu demek yakışır mı? Yani hiç yakışmayan bir şey. Başka ayet-i kerimelerde de bu çok kuvvetle, çok efendim ısrarla bu yanlışlığın düzeltilmesi Cenab-ı Hak tarafından beyan edilmiştir. Başka ayet-i kerimeler efendim bu hususta kul huvallahu ahad, Allahus semed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. İhlas suresi çok sevaplı, çok önemli hakikatleri bildirdiği için sevabı sülüsü Kur'an kadar, üçte bir Kur'an kadar sevap kazandıran okuyucusuna, okuyanına bir sure. De ki, huve Allah, o Allah'tır, ahadün, bir tektir. Yani hiçbir yönden şeriki nazir yoktur, hiçbir şekilde başka birilere de benzemez. Efendim bir tektir, biricik tektir. Bütün mahlukatın ihtiyacını gideren, dilediğini veren, efendim hayatiyetini, devamını sağlayan, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılandığı dergahın sahibi olan Allah'tır. Lem yelid, kendisi evlat dünyaya getirmedi, doğurmadı ve lem yulet, kendisi dünyaya başkası tarafından getirilmiş, efendim bir anne baba tarafından dünyaya getirilmiş de değildir. Ve lem yekün lehu küfüven ehad, hiçbir varlık da ona eş ve denk olamaz. Çünkü o yaratandır, her şeye kadirdir, her şeyi bilir. Öteki mahlukat da hiçbir şeye kadir değildir. Allah'ın verdiği imkanlar kadar biraz hareket eder ama ondan sonra efendim Allah-u Teala Hazretleri dilediği zaman yığılır kalır, yok olur gider. Onun için yani çok önemli olan bu hususu aklımıza en kuvvetli şekilde yerleştirmeliyiz. Gönlümüzün semasına nakşetmeliyiz. La ilahe illallah tüm gönlümüzü, içimizi doldurmalı ve Allah'ın birliğini çok kuvvetli öğrenmeliyiz. Tasavvufun amacı da yani gerçek tasavvufun amacı da Allah'ın birliğinin en derin manasıyla, yani dudaklarda değil de kafada değil de efendim gönlün derinliklerine kadar, iliklerine kadar insanın tüm vücuduna, tüm zerrelerine işlemesini sağlamaktır. Öyle öyle o inanca sahip olacak ki insan ölümün efendim sıkıntıları bastırdığı zaman bile, efendim her türlü ıstırap içinde bile her hücresi la ilahe illallah diyecek. Yani hiçbir olay, hiçbir basınç, hiçbir zorluk, hiçbir üzüntü, hiçbir hastalık, tehlike o inancı bastırmayacak gibi içine la ilahe illallah'ın işlenmesi. Onun için bazı sofiler kendilerine nakşi diyorlar. Yani o la ilahe illallah'ı içine iyice nakşetmek. Yani kitabeye efendim nakşetmek gibi asırlar boyu hiç bozulmayacak efendim şekilde, sağlam şekilde böyle kitabeler yazılıyor. Onun gibi nakşetmek. Çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri Bedi'us semavati vel ard. Bedi fail vezinde mübdi' demek. Yani ifalin sıfatı böyle geliyor. Fail vezinde geliyor. Ebde'a yübde'u ibda'en, bir şeyi, herhangi bir varlığı efendim halk etmek demek ama ala gayri misalin sebaka, daha önce ortada olan bir modele, bir misale bakarak değil, ilk olarak halk etmek demek. Yani ressam çiçekleri karşısına alıyor, ona bakarak bir çiçek resmi yapıyor, vazo resmi yapıyor. Bu değil. Misali, emsali, örneği, numunesi, efendim modeli olmadan, daha evveli olmadan bir şeyi ilk defa yapmak, ortaya çıkarmak demek. Cenab-ı Hak Halık'tır, yani yeri göğü halk etmiştir ama bazı varlıkları evveli olmadan, modeli olmadan efendim mübdi'dir, ebda, yübdi'u, ibda, öyle halk etmiştir. Semaları ve yeri mübdi'dir, yani yoktan var etmiştir, benzeri olmayan bir nizamı koymuştur. Şu yeryüzünün işleyişine bakın, şu mevsimlere bakın, şu geceye gündüze bakın, şu yağmurların gökten yağışına bakın, şu yerden otların bitişine bakın, otların, ağaçların köklerinden suyu almasını düşünün, onun köklenmesini düşünün, yapraklanmasını düşünün, yaprağın suyu aldıktan sonra bir kimya fabrikası, efendim bir fabrika gibi, efendim kimya laboratuvarı gibi çalıştığını, meyvelerin tatlarını, renklerini meydana getirdiğini, ağacın büyüyen öbür taraflarının malzemesini hazırladığını düşünün. Şu eşsiz kainatın emsalsiz güzelliklerinin ve bu her bir varlığın ve bütünün işleyişindeki ustalığın, sanatın, mükemmelliğin hayranı olmamak mümkün değil. Yani her şey o kadar güzel ki, hatta bir sivrisineğin kanadı ne kadar güzel, bir sivrisineğin küçüklüğüne rağmen o aklı neresinde, yani bir mikrobun koca bir insanı efendim alt edip yıkması, öldürmesi ne kadar ilginç bir olay. Nereye baksan efendim her şey hayret edilip hayran kalınacak. İşte yeri göğü böyle yaratan, modelsiz, örneksiz, eşsiz olarak kendisi bularak, ortaya koyarak yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ve izâ kadâ emren, emr Arapçada iki manaya geliyor başlıca. Bir, buyruk demek. Efendim, bunun çoğulu evamir geliyor. Evamiri ilahiye, ilahi buyruklar. Emr, emrediyorum şunu şöyle yap. Yani ben buyuruyorum şunu şöyle yap. Arapçada emr bir bu manaya gelir. Bir de bundan ayrı bir manası var. İş, husus demek. Bunun çoğulu da efendim umur gelir. Yani işler, hususlar. Umuru diniye, dini işler, dini hususlar. Umuru dünyeviye, dünyevi hususlar. Burada emren efendim ve izâ kadâ emren, bir işin, bir hususun olmasına hükmettiği zaman, Cenab-ı Hak dilediği zaman diliyor, bu böyle olsun diye karar veriyor ilahi şeyiyle, efendim iradesiyle. Olmasını istediği zaman nasıl oldurur o şeyi? Fe innema, bu onun için zor değildir. Efendim sadece innema edatı tahsistir. Yani başka bir şeye haceti yok. Yardıma, efendim desteğe ihtiyacı, şerike, ortağa ihtiyacı yok. Yekulu lehu, ona buyurur ki kün, ol ey o şey der. Fe yekun, o şey de olur. Yani kün demesiyle, kâne yekünüden kün emirdir. Ol demesiyle o şey olur. Ol demesiyle, ol dediği bir kere var olduğu cihan, olma derse mahvolur, ol dem. Ama olma derse veyahut yok ol derse yok olur, def ol derse def olur. Müslüman ol derse Müslüman olur. Cümle cihan halkını dilese Müslüman olun dese hepsi Müslüman olur. Neden? Delilleri gösterir, esbabını ihsan eder, dilerse Müslüman eder, imtihan ediyor, herkes serbest bırakıyor. Efendim, kendisi seçecek, kararını verecek, Esat Çoşan'ı radyoda konuşturuyor, ötekisini kulağıyla dinlettiriyor, kararı kendisi verecek. Dilese şey yapar, aklını kullanacak, zorlayacak kendisini, menfaati bir kenara bırakacak, Allah'ın rızasını düşünecek, ben Allah'ı sövmeyeyim, Allah'ın kızdığı işi yapmayayım, hak yola geleyim, doğruyu bulayım diyecek. Hazreti İsa mı dedi, beni evlat edinin diye, haşa, sümme haşa, geçtiğimiz, izah ettiğimiz tefsir derslerinde de zaman zaman söyledik, ileride de gelecek. Allah Teala Hazretleri Hazreti İsa'ya seni Tanrı edinsinler insanlara söyle demedi. Allah şirki emretmedi. Hazreti İsa da insanlara beni Tanrı edinin demedi. Benim çarmıha girilmiş şeklimi yapın, heykelimi yapın, karşıma geçin, bana tapın demedi. Çünkü peygamberlerin hepsi Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardı. Ahir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafa gelecek. Evsafı şu olacak, ümmeti şöyle olacak. Şu hususları anlatacaklar diye ana özelliklerini bildirmeye geldi, müjdelemeye geldi. Onun için İncil'in aslı, İncil kelimesinin aslı Evangelos veya İncil, efendim bu kelime müjde demek. Neyi müjdeledi Hazreti İsa Aleyhisselam? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed-i Mustafa Ebul Kasım, Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib'in ahir zaman peygamberinin geleceğini, geldiği zaman kendisine bağlı insanların, kendisini seven insanların o gelen ahir zaman peygamberine tabi olmalarını öğütledi. Ne dedi? Ya beni İsrail'e, inni Resulullahi ileyküm, ey çevrendeki İsrail oğulları. Çünkü Yahudilerin sonuncu peygamberiydi Hazreti İsa. Yahudiler kabul etmiyor ama, itiraz ediyor ama o diyarda, o kavme gelmiş bir peygamberdi. Ey beni İsrail dedi, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Resulullahi ileyküm, ben size Allah'ın gönderdiği elçisiyim, peygamberim. Musaddikan lima beyne yede yemine Tevrat'i, Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'ın sizlere bildirdiği ilahi gerçekleri, hakikatleri, hükümleri tasdik edeceğim. Onları bir şey yapmıyorum, inkar etmiyorum. Hazreti Musa Allah'ın benim gibi bir peygamberidir. Onun getirdiği kitap Tevrat Allah'ın vahiyidir. Onları tasdik edeceğim. Musaddikan lima beyne yede yemine Tevrat'i ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di. Benden sonra da gelecek olan bir mübarek peygamberin müjdecisiyim. Eskilerin tasdikçisi, yeninin müjdecisiyim. İsmi yeti min ba'di, o peygamber benden sonra gelecek. İsmuhu Ahmet. Ahmet olacak diye. Yani paraklit dedikleri, efendim İncil'in aslı yok, tercümeleri var. Bu yüzden nice piskopos, nice papaz, nice Hristiyan Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra kitaplar yazmışlar. Benim mesela profesörlükte incelediğim ve fakülteye sunduğum efendim çalışmamda İbrahim-i Müteferrika. Müteferrika sarayda efendim böyle teknik işleri yapma mesleği demek. İbrahim-i Müteferrika yani sarayın teknisyeni demek aslında. Müteferrikalıktan da daha yüksek mevkilere çıkmış. Çünkü matbaa vesaire gibi hizmetler yapmış. Osmanlı'da çok mühim eserler neşretmiş matbaada ilk önce. Her birisi çok kıymetli. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. İbrahim-i Müteferrika kimdi? Bir kitap yazdı, Risale-i İslamiye diye. Kimdi İbrahim-i Müteferrika? Romanya'nın Kolojvar şehrinden doğma, Romanyalı bir papazlık tahsili yapmış bir Hristiyan idi. Papaz olmuştu. Efendim, sonradan İncil'i inceleyince, eski kitapları inceleyince, efendim İslam'ın hak din olduğunu anladı. Müslüman oldu, Romanya'dan İslam diyarına geldi. Sarayın hizmetine girdi, İslam halifelerinin hizmetine girdi ve Müslümanların dünyayı tanımaları için, yükselmeleri için, ilerlemeleri için çeşitli güzel çalışmalar yaptı. Yani çağına göre çok ileri çalışmalar yaptı. Kendi isteğiyle geldi, sonra bir de kitap yazdı, Risale-i İslamiye. Risale-i İslamiye nedir? Kendisinin niçin Hristiyanlığı bırakıp da Müslüman olduğunu yazdığı, anlattığı, kendi eliyle yazdığı eseri. Ben onun için bu eser çok önemli diye neşrettim bu eseri. Türkçesini neşrettim. Yayınlandı. Ama başkaları bunu saklamak için, hatta İbrahim-i Müteferrike'nin hayatını böyle belletende filan yazmış olan papazlar bu gerçeği saklamak için işte İslam üzerine bir kitap yazmıştır deyip geçiştiriyorlardı. Saklıyorlardı. Neden? Papazın Müslüman olmasından korktukları için. Kendilerinin yanlışlığını o kitapta söylüyor diye. Hristiyanlığın efendim şeyinin yolunun yanlış olduğunu söylüyor diye saptırıyor. Gerçeği anlatmıyor. Ben o gerçeği ortaya çıkarttım, o kitabı neşrettim. Risale-i İslamiye nedir? Bir papazın, papaz olarak yetişmiş bir kimsenin incelemesinin sonunda efendim Müslüman olmasının sebeplerini anlatan, İncil'de ve Hristiyanlık'ta aynı zaman peygamberine tabi olmayı anlatan ayetleri efendim topladığı bir kitap. Çok önemli. Okumanızı tavsiye ederim. Ben önemli olduğu için neşrettim. Okumanızı tavsiye ederim. Allah-u Teala Hazretleri sevdiği, razı olduğu dine bağlı eylesin. Sevmediği inançlardan korusun. Allah şaşıranların doğru yola hidayet eylesin. Gerçeği görmeyi nasip eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Hakka hizmet etmeyi nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde geçerli din İslam'dır. Hakiki, kamil, has Müslüman olarak huzuruna varmayı, makbul ibadetler yapıp, ömrü hayırlı geçirip huzuruna sevgili kulu olarak varıp, sevdiği kullarla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Candan temennimiz budur. Canla başla da çalışmamız bu uğurda olmalı. Allah-u Teala Hazretleri hepinize İslam'a güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla o kitap

0: Rab ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer'le Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse

Profesör Doktor Sophie S. Salih bu hususta şunları kaydeder. Bu yedi harften maksat, Allahu Alem bu ümmet için kolaylık gösterilen yedi vecihtir. Okuyucu bu yedi vecihten hangisiyle Kur'an'ı okursa isabet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam bir harf üzere bana okuttu. Ona müracaat ettim ve tekrar tekrar müracaatımı yeniledim. Nihayet yedi harfe ulaştı. Hadisi şerifi bu hususu açıkça ifade eder gibidir. Peygamberimizden kıraati farklı detaylarla öğrenen ashab, Kur'an'ı öğrenmek için çeşitli beldelere dağıldıklarında her biri öğrendikleri okunuş şekillerini öğretmeye başladılar. Böylece hepsi de doğru ve hak olmakla beraber birbirinden farklı kıraat şekilleri ortaya çıkmış oluyor. Her belde sahipleri öğrendikleri kendi kıraat şekillerini diğerlerine tercih ediyordu. Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler, koymuş oldukları sağlam ve değişmez kaide ve kurallarla hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Müslümanlardan pek çok kimseler kendilerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişler ve bu yolda ümmetin kendilerine tabi olduğu insanlar olmuşlardır ki, Seb'a ve Aşere imamları bu zümreden sayılmaktadır.

Kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Teahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Dürre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Dürre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı'ya kıraat ilmi ilk olarak büyük alim İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri kıraat ilmini ülkemizde köklü bir ilim haline getirdi. Osmanlı'da Darul Hufuzlar ve Darul Kurra'ların da kıraat ilminin yerleşmesinde büyük hizmeti olmuştur. Cumhuriyet döneminde de cefakar alimlerimizin gayretleriyle bu ilimde kesinti yaşanmadı. Bu gayretli alimlerimizden birkaçının ismini yeri gelmişken hatırlamak ve onları da rahmetle yad etmek isteriz. İsmail Bayri, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses, Rahmi Şenses, Gönenli Mehmet Efendi, Mahmut Sarıcaoğlu, Ahmet Arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Dil Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri namiyle meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığıyla ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dinli olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbn-i Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraate ona uyduğunu bildirir. Bin Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Edduri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medini'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a yakın bir yaşta vefat etmiştir.

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için hadis rivayeti azdır, kıraat de çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahid yaşayışıyla ilgili hallerini şöyle anlatıyor: Ebu Amr her gün 2 fels, dinarın 1/1000'i para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

Kıraat imamı Ebu Amr hikmetli sözlerinde der ki, ilmin evvelinde susmak, sonra güzel sual sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü, diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala Hazretlerinin mühründe, nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse, onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
1: Sağduyunun sesi Akra.

mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir?

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabahum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccac, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe, kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş de anladım. Pişmanım, estağfurullah, el-azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Hüsnü Kelam.
1: Değerli dinleyicilerimize arz etmek istediğim hadis-i şerifi şöyle: İbadet hayatımızda da onunla ilgili davranışlarımız, insanlarla olan ilişkilerimizin yerli yerinde olması, güzel olması, bu aynı zamanda o ibadetlerimizin kamil manada olmasını da sağlayan önemli bir noktadır. Bununla ilgili olarak arz etmek istediğim hadis-i şerif şöyle: Peygamber aleyhisselam bir gün yanında bulunanlara hac ibadetini hacci mebrur şeklinde yapanlar için karşılık ancak cennettir buyurdu. Bunun üzerine orada olanlardan bazıları peygamberimize peki bir hac ibadeti nasıl mebrur olur diye sordular. Ve peygamberimiz şöyle buyurdu: tabii ki haccın işte farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Yani ibadet olarak uyulması gereken özellikleri var. Bunun yanında kim şu üç şeye de dikkat ederse onun hac ibadeti mebrur hac ibadeti olmuş olur. Onlar da nedir? Bunlardan bir tanesi o ibadet esnasında cömert davranmak. İnsanlara sunabileceği ve gerekli olan herhangi bir hizmet varsa, bu ikramından onlarla ilgilenmeye varıncaya kadar ne geliyorsa, elinden ne geliyorsa bu davranışlarını, bu ilgisini sunmaz. Hac ibadeti esnasında bu son derece önemli, özellikle günümüzde aynı mekanda aynı zamanda şu kadar milyon insanın aynı ibadeti yapmada doğal olarak bir izdiham vardır. Fakat ince davranmak, zaten ihramlıyken bunlar yapılıyor, ihramın gereği olarak var ama bunları daha da duyarlı bir şekilde yerine getirmeye çalışmak. Birincisi bu. İkincisi ise söz ve davranışların ince olması. Hadis-i şerife leyyinül kelam. Sözler ince konuşmak, kaba konuşmadan, kaba davranışlardan uzak durmak. Şimdi bakınız, o kadar kalabalık içinde bulunan bir insanın sözlerinin, davranışlarının ince olması ancak o konuda yani gayret etmeli, duyarlı olmasıyla gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Ama haccını mebrur yapan ikinci özellik, söz ve davranışların ince olması. Üçüncü olarak ise Resulullah Aleyhisselam orada selam büyük bir duadır. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkiyi kurmada da en güzel bir vesiledir. Dolayısıyla yeri geldikçe selam vermek, verilen selama muhatap olmak, bu konuyu da önemine layık bir şekilde yapmaya, o konuda duyarlı olmaya çalışmak. Şimdi bakınız, doğrudan işte hac ibadetiyle ilgili en önemli şey Arafat'ta, Vakfe, Müzdelife'de, Vakfe, Mina'da, işte kurbandır, şeytan taşlama, Kabe-i Muazzama'nın tabi. Tabii bunlar olmaz. Ama o diğer adab muaşeret dediğimiz insanlarla olan ilişkilerimiz, ibadetlerimize de birçok artılar, birçok güzellikler kazandıran ve onlardan karşılık olarak istifade etmemizi artıran son derece önemli noktalar. Mesela Yunus Emre'den günümüzde işte Mevlana Celaleddin, yani tasavvuf büyükleri, ismi yaygın olarak duyulanlar. Şunu dile getirmek istiyorum. Onları bu noktaya getiren şey dine uygun yaşamalarıdır. En ince ayrıntılarıyla veya tasavvufi şekliyle dini hayatlarını bunların yaşamış olmalarıdır. Bakınız mesela onların işte insanlara hem konuşmada hem diğer davranışlarda en güzel muamelede bulunmak bir. Öte yandan onlardan gelen yanlış davranışlara karşı olgunlukla ve affetmeyle karşılık verebilme. Bunlar tasavvufta son derece önemli. Ama aslında bunlar dinimizde o önemli olan hususlardır. Şöyle bir hadis-i şerifi burada hatırlayabiliriz. Peygamberimiz aleyhisselam veda haccında Arafat'tan Müzdelife'ye geliyor, Mina'ya, oradan Kabe-i Muazzama'ya geliyor ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra

0: Kabe-i Muazzama'ya bakarken ne kadar muazzamsın, büyüksün. Yani sen etrafında yapılan mutavaf ibadeti ecir bakımından ne kadar büyük. Ma atyebe rihaki, buradaki atmosfer, bu koku ne kadar muazzam. Ve ardından ma adama hurmeteki, senin dokunulmazsan, emin bir belde orası. Ne kadar büyük Allah katında. Olayı anlatan sahabe diyor ki, Resulullah Aleyhisselam yine Kabe-i Muazzama'ya bakarak sözlerine şöyle devam etti. Ama Allah'a yeminle söylerim ki, bir kulun, bir müminin malı, canı ve kişiliği Allah katında seninkinden daha ileri derecede dokunulmazdır. Yani Kabe-i Muazzama'ya, ki orası emin beldedir, suç evet. işleyen de oraya girdiğinde ayrıntılar var, çıkmadıkça hakkında işlem yapılmaz, böyle bir yer. Kabe-i Muazzama, o binanın, onun, o mabedin yıkılmasına yönelik bir olay, büyük bir olay. Ama Allah katındaki durumu, bir insanın malına saldırıda bulunmak, kasvetmek, aldatmak vesaire, canına kastetmek, yaralamak vesaire. Bunların hepsi Allah katında ondan daha büyük bir günah olmuş oluyor. Burada aslında biraz da dikkat çeken şudur. Kişilik nedir, kişilik dediğimiz şey? Mesela onu aşağılamak, söz veya davranış, kişiliğe bir müdahaledir. İftira atmak kişiliğe müdahaledir. Küçük düşürmek kişiliğe. Bakınız, bunlar bile Allah katında, Allah katında Kabe'ye yönelik bir tecavüzden daha büyük bir anlam, daha büyük bir vebal olarak Allah katında değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunlara uyan bir insanın diğer insanlara karşı olan davranışlarında aman kulak olmasın, ona karşı olan davranışlarımda bir eksiklik olmasın noktasında ne kadar duyarlı olur. Burada büyük veli Mevlana Halit Bağdadi, hikayesi uzun da şu kısmı hatırlayabiliriz. Medine'ye geldiğinde haç maksadıyla orada karşılaştığı biri, Ehlullah'tan biri, kendisine Mekke'ye gitmek üzere olduğunda, oraya vardığında aman gördüğün davranışlara hemen itiraz etme diye böyle bir şey söyler. Tabii büyük insanlar, onların o büyüklüklerine layık görüşleri, şeyleri, bilgileri var. O taraf farklı. Mevlana Halit Bağdadi diyor ki, Kabe-i Muazzama'ya vardım. Orada Delail-i Hayrat diye güzel bir kitap var, dua kitabı. Onu okuyorum. Bu sırada baktım ki biri böyle dini hayatının tutarlı olduğu, iyi olduğu davranışlardan hissediliyor. Ama geçmiş benim önümde Kabe-i Muazzama'ya sırtını dönerek öyle oturuyor. İçimden bir şey söylemeden, içimden Kabe'ye nasıl sırtını döner diye düşündüğümde, bu sefer o kişi bunu farkına vararak bana, niye böyle durmama müdahale ediyorsun? Allah elçisi, bir müminin mümine saygının, az ettiğim hadiste olduğu gibi, Kabe'den önce geldiğini buyurmadı mı? Dolayısıyla yani kısaca bizim davranışlarımızı örnek hale getirecek bu gibi şeyler nedir? Öncelikle o konulardaki dinimizin getirdiği ölçüleri görmek, onlardan haberdar olmak ve elden geldiğince de bunları doğru, uygun bir şekilde uygulamaya çalışmak lazım.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.''

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İnsan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor ama bir de yerine Allah başkasını veriyor.
0: Dostça bir tavsiye. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Sağlıklı bir ömür dileyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Sayın Filiz Gültekin Tırtır bizimle birlikte. Ve bugün beslenmeyi konuşacağız. Beslenmeyi biraz daha farklı ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Filiz Hanım.
3: Hoş buldum.
2: Fark ettik ki beslenme bütün hayatımızı etkileyen bir şey. Buradan başlayalım.

0: isterseniz. Beslenme deyince ilk etapta ne algılamalıyız? Lütfen buyurun.
1: Şöyle başlayayım ben de. Bizim dış dünyayla en fazla temas kurduğumuz alanımız aslında mide bağırsak sistemimiz. Cildimizi açtığımızda 1,5 metrekare gibi bir alana sahipken bağırsaklarımızın iç yüzeyini açarsak eğer 120 metrekare bir tenis sahası büyüklüğünde. Bizim için kolay gibi, hani yiyoruz, gönderiyoruz ağzımızdan yiyeceği. Ama sindirim aslında çok da basit bir şey değil. Yani vücut onunla gerçekten bütün o prosesler boyunca gerçekten uğraşıyor ve ciddi enerji gerektiren bir şey.
0: Ve üzerinde hem çok durulması, düşünülmesi gereken evet. bir şey, ama sizin de ifade ettiğiniz Hı-hı. gibi hiç düşünmeden çok basit bir eylemmiş gibi günlük hayatta yapıp geçiyoruz.
1: Aynen öyle. Zaten Hipokrat da söylüyor, yani kaç bin yıl önce bütün hastalıklar bağırsakta başlar diyor. Biz maalesef bunu bir unutmuşuz yani. Şimdi yeni yeni anlıyoruz, tekrar anlamlandırıyoruz. Bir de tabii bu kadar kronik hastalıkların artmasının altındaki sebep de bu. Çünkü modern beslenmede ihtiyacımızdan çok fazla kaloriyi işlenmiş bir şekilde, maalesef pestisitlerle, işte tarım ilaçlarıyla kirlenmiş bir şekilde ve içerisinde aslında mikronütriyent miktarı da çok çok azalmış bir şekilde tüketiyoruz.
0: Bozduğumuz beslenme alanını tekrar düzenlememiz gerekiyor bir an evvel.
1: Bir an evvel. Gerçekten yani bunların büyük çalışmaları var. Beslenme ile beraber artan kronik hastalıklarla alakalı büyük çalışmalar var. Bu farkındalık gelişiyor. Umarım inşallah kısa zamanda toparlarız diye düşünüyorum. Mesela bir yapılan çalışma gösteriyor ki 50 yıl önce bir portakaldan elde edilen mikrobesin desteği için bugün tam 21 tane portakal yememiz gerekiyor bizim. Dolayısıyla insanlarımız gerçekten karınları tok ama hücreleri aç bir şekilde yaşıyorlar. Yani benim biyokimyasal bir reaksiyonu gerçekleştirmem için işte yeterli bir miktarda C vitaminim, B12'im, D vitaminim, magnezyumum, yani aklınıza gelen her türlü şeye ihtiyacım var değil mi? Biz bunu nereden alacağız? Gıdadan alacağız. Gıdada yok. Çünkü hani sürekli aynı topraklar ekiliyor, biçiliyor. İşte verimlilik açısından verilen ilaçlar vesaire. Yani o gıdadaki gerçekten almam gereken vitamini, minerali ben almaktan çok uzağım.
0: Evet. Bir hamburger ekmeğini fareye yedirmişler sürekli Hı-hı. ve açlıktan ölmüş. Hı-hı. Çok ilginç gelmişti Hı-hı. ama ne demek istediğini şimdi anlıyorum.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Gıda Hı-hı. gibi görünüyor ama içeriği aslında Yok. Gıda değil. Hatta evet. zehir bile olabiliyor.
1: Aynen öyle. Şimdi bana çok genç hastalar geliyor. 20'li yaşlarda. Çok yakında geldi bu kızcağız. 20'li yaşlarda birkaç kez bayılmış yani. Çalışıyor da.
0: Genellikle en sağlıklı olması gereken bir dönem.
1: En sağlıklı dediğiniz gibi olması gereken bir dönem. Kilosu yerinde bu kızcağızın. Ama tahlillerine baktığımızda demiri düşüktü, B12'si düşüktü, folik asidi düşüktü, D vitamini düşüktü. Yani görseniz sanki böyle hani kıtlıkta kalmış, hiçbir şey yememiş gibi bir kan tablosuna sahip. Hani sorduğunuzda, kilosuna baktığınızda her şeyi yiyip içen bir insan. Ama dediğim gibi başta gıdanın içerisinde olmaması. İkinci olarak benim bağırsağım yanlış beslenmeler, toksinler, antibiyotikler, stres vesaire yüzünden bozulduğu için emme fonksiyonunu da yapamadığından böyle katlanarak bir eksiklik içerisindeydi. Bu yüzden de böyle bir sonuç ortaya evet. çıkmıştı.
0: Sadece gıdaların bozulması değil, bozulan gıdalar bizim bağırsak sistemimizi bozmuş olması problem.
1: Bir kere bir gıda ne kadar işlemden geçerse vücudumuz için o kadar tanınmaz ve yabancı bir hale geliyor. Mesela bir buğdayın un haline getirilmesi bile aslında benim vücudum için biraz tanımayı zorlaştıran bir süreçken, biz bir de ekstra ambalajlı gıdaların içinde ismini hiç duymadığımız bir sürü maddeyi alıyoruz vücudumuzda. Katkı maddelerini alıyoruz.
0: Koruyucu adı altında.
1: Evet, hadi aldık, ne olacak? Yani aldık diyelim, ne yapalım? Şöyle bir durum var. Bağışıklık sistemi hücrelerimin 1/4'ü, %70-80'i benim bağırsaklarımda. Şimdi siz bir ülke olsanız en fazla askerinizi, en fazla güvenlik önleminizi nereye alırsınız?
0: Sınırlara,
1: dış dünyaya en açık yere alırsınız değil mi? Evet. Vücut da aynı, Allah-u Teala da aynı o şekilde bir mekanizma kurmuş ve bağırsağa yerleştirmiş bu askerlerini. Gıda geldi, bakıyor bana uygun mu? Yani gerçekten böyle devriye geziyor orada. Bana uygun mu bakıyor. Uygunsa tamam geç diyor. Uygun değilse diğerlerine haber veriyor. Ya yabancı bir şey geldi, gelin burada bir savaş çıkabilir. Destek kuvvetlerini çağırıyor. Ne oluyor? Benim bağışıklık sistemim bir anlamda alarma geçiyor. Şöyle düşünün. Sokaklarında askerin, polisin kol gezdiği, bir savaşın döndüğü bir ülkede rahat olabilir misiniz? Huzurlu hisseder misiniz? Hissetmezsiniz. Vücut da o şekilde huzurlu hissetmiyor. İşte o inflamasyon dediğimiz bütün kronik hastalıkların çıktığı zemin, kanserin çıktığı zemin böyle bir ortamda doğuyor. Birden pat diye olmuyor. Yıllar içerisinde bu inflamatuar süreç oldukça bunlar meydana geliyor.
0: Aslında uzun sürede bozuluyor.
1: Evet, uzun sürede.
0: Birkaç günde, birkaç ayda değil.
1: Kesinlikle.
0: Kendi elimizle hayatın bütün dengesini bozuyoruz bir anlamda.
1: Evet.
0: Burada ne yediğimiz ön plana çıkıyor ilk etapta anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle.
0: Ne yediğimize nasıl dikkat edeceğiz?
1: Ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bağışıklık hücreleri alarma geçtiğinde ne oluyor? Bir kere yorgun düşüyor bir süre sonra. Siz onunla mücadele edecek gücü yok, enerjisi yok. Çünkü gıdayla mücadele etmekten yorulmuş bir bağışıklık sistemim var. İkincisi kafası karışıyor yorgun düştüğü için. Normalde dışa karşı yönlendirmesi gereken o silahlarını kendine döndürüp otoimmün hastalıklar dediğimiz grubu meydana getiriyor. Tiroide saldırırsa Hashimoto, eklemine saldırırsa romatoid artrit, cildine saldırırsa SEDEF, bağırsağına saldırırsa ülseratif kolit gibi otoimmün hastalıklara da zemin hazırlamış oluyoruz.
0: Kronik hastalıklarda böylece başlamış oluyor diyebilir miyiz?
1: Tabii ki, yani otoimmünite grubu bu şekilde başlıyor zaten. Ama işte kanserde vesaire de onlarda demin bahsettiğimiz o sürekli bir savaşın olduğu vücut zemininde tabii ki huzursuz bir ortamda kanserde başlıyor. Otoimmün demediğimiz başka hastalık grupları da başlıyor.
0: Diyabet ya da diğer.
1: Evet, aynen öyle.
0: Gruplar. Ne yediğimiz önemli demiştiniz.
1: Ne yediğimiz önemli. Bir kere orijinal haliyle yemeye çalışacağız gıdayı, oldu mu? Tüm haliyle yemeye çalışacağız. Paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Bunlar önemli. Pestisitlerden temiz, tarım ilaçlarının olmadığı gıdalar tüketmeye çalışacağız. Bunlar en bazalde herkesin yapması gerekenler. Ama tabii ki şu da var. Makronutrient dediğimiz karbonhidrat, protein, yağ grubunun dengesi de çok önemli. Bir kere temelde sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Karbonhidrat çok da evet ihtiyaç dahilinde ama çok da abartmamamız gereken bir grup karbonhidratlar. Hele belli bir yaştan sonra daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Proteinler önemli ama sağlıklı proteinler önemli. Şimdi işte büyükbaş hayvancılık da biraz endüstriyel bir hale gelmiş durumda. Yani hayvanlar kapalı ortamlarda işte çayır çimen görmeden, sırtlarına bir güneş ışığı değmeden, sosyalleşmeden belki işte stres hormonları tavan bir halde belki işte önüne antibiyotikli hormonlu gıdalar, belki GDO'lu gıdalar konularak beslenilen bir hayvanın etinden de bana şifa olmuyor. Esansiyel amino asit dediğimiz şeyleri oradan alamıyorum. O zaman ne yapacağız? Daha çok küçükbaş hayvancılık
0: tercih edeceğiz.
1: Daha sağlıklı beslenme şartlarına sahip hayvanları, yani tavuksa mutlaka gezen tavuk, köy tavuğu, organik tavuk, diğer tavuğa yaklaşmayacağız. Evet. İşte yüzen balık dediğimiz denizden elde edilmiş balıklar ki orada da tabii ki toksite sıkıntımız var. Büyük balıkları tercih etmeyeceğiz. Daha hani ömrü kısa küçük balıklarda kalmaya çalışacağız.
0: Belki burada dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Evet, biz de bunları istiyoruz ama bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Bu programları yapmaktaki amacımız zaten bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak. Biz ne kadar çok talep ederse üretici de o yöne yönelecek.
1: Kesinlikle.
0: Ve sağlıklı gıdayı bulmamız kolaylaşacak.
1: Kesinlikle. Yani bu anlamda gerçekten hak veriyorum. En büyük sıkıntı aslında lojistik. Ama çok doğru söylediniz. Talep oldukça arz olacaktır. Yani birbirini böyle bir etkileyen bir süreç bu.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Orijinal haliyle yemek gerekiyor dediniz. Bu zihnimizin bir yerinde hep duracak.
1: Bir kere hani dışarıdan aldığımızla ilgili evet tarım politikaları değişebilir ama bunlar daha uzun süreçte olacak şeyler. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Kendimize bakan yönüyle daha iyi emebilmek adına bağırsağımızı düzeltebiliriz. Evet, bana gelen birse ben bunun en azından bir tanesini emeyim. Böyle bir mantıkla bağırsağımızı düzeltebiliriz. Bunu yapabilirim.
0: Peki bağırsaklarda neler yaşanıyor? Sorun nerede başlıyor?
1: Şöyle diyelim, bizim yine fonksiyonel tıpla gelen bir kavram var. Geçirgen bağırsak ve sızdıran bağırsak dediğimiz. Biraz onu açıklayayım. Bağırsaklarımız dediğim gibi işte açtığımızda 120 metrekare alana sahip bir yapı. Ve bunun iç yüzeyini tek sıralı hücreler kaplıyor. Neden tek sıralı? Çünkü emecek, kalın olamaz. Benim cildim 7 sıralı epitel. Çünkü bariyer fonksiyonu görecek. Ama o kalın olursa ememez. O yüzden tek sıralı.
0: Gelen gıdayı
1: emebilmek için.
0: Evet.
1: Ve bu hücrelerin arasında da çok sıkı bağlantılar var. Neden? Çünkü dışarıdan gelen toksin, virüs, bakteri, sindirilmemiş gıdalar bunları da emmemesi lazım. O yüzden yan yana böyle sıkı sıkıya bağlantılılar. Ama bazen bu bağlantılar sızdıran bağırsak dediğimiz durumlarda, geçirgen bağırsak dediğimiz durumlarda gevşiyor. O zaman ne oluyor? Dışarıdan gelen bütün bu saydığımız şeyler direkt geçiyor. Direkt geçiyor. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemimi alarma geçiriyor. Eğer bağırsağım geçirgense kan beyin bariyerim geçirgen gidiyor, beynime de geçebiliyor. İşte bu dikkat eksikliği dediğimiz, depresyon dediğimiz şeyler de buralardan da köken alabiliyor. Böyle durumlar oluşuyor. Benim amacım burada tekrar bu hücrelerin bağlantılarını sıkı sıkıya tekrar kurabilmek. Bunu yaparken neler yapıyorum? Bir kere dediğim gibi yanlış beslenmeler bu geçirgenliği bozabiliyor. Antibiyotik kullanımları bozabiliyor. Stres bozabiliyor. Toksinler bozabiliyor. Çeşitli infeksiyonlar bozabiliyor. Ne var? Onu tespit edip onu düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki hepimizin beslenmesi bozuk. Başta beslenmeden başlıyorum. İşte gluten biraz bu geçirgenlikle ilgili sıkıntılı. Glutene bir bakıyorum. Gerçekten böyle bir intolerans. Belki de Crohn gibi bir durum var mı bu hastada? Bunları bir irdeliyorum. Bunları tabii biz hastayla yol yürürken açığa çıkartıyoruz. Birden ilk geldiğin evet bazı testler de yapılabilir ama en güzeli hastanın deneyimleyerek bunu yaşaması. O bahsettiğim eliminasyon sürecinde kendi vücudunda evet bak bu bana dokundu, bunu yemezken hiçbir şey yoktu, yemeye başladım bu oldu gibi bir farkındalık geliştirmesi hasta için çok değerli.
0: Evet.
1: Çünkü tahlil olarak önüne gelmesi o kadar anlam ifade etmeyebiliyor.
0: Burada sorun şu diyebilir miyiz? Evet, orijinal haliyle aldığımızda buğday bize zararlı olmayacak. İçerisinde bulunan gluten çok az miktarda, %1 oranında belki olduğunda vücudumuz onu tolere edebilecek ama şimdi işlemden geçtiği için o buğdaylar %1 olması gereken değer %30, %40'lara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla hem emilimde sorun yaşanıyor, bu sorun yaşandıkça da başka problemlere yol açıyor diyebilir miyiz?
1: Evet, vücudumuzda glutenaz diye bir enzim yok. Hiçbir insan gluteni sindiremiyor normalde ama aynen dediğiniz gibi normalde çok düşük miktarlarda tolere edebilirken bu oran arttığında, bir de tarım ilaçları da bunun ilave olduğunda tamamen sindirimini zorlu bir hale getirip benim bağırsağımı geçirgen hale getiriyor. Bir de şu da var, bazı insanlar daha iyi tolere ediyor, bazıları edemiyor.
0: Bozmasaydık belki o %1'lik alanda kalabilirdik. Problem olmayacaktı.
1: Evet. Ama bu mümkün. Mesela işte evet, glutenin kendisine getirdiği zorluklarla mücadele eden bir insan eliminasyon diyetine başlıyor. Vücuduna gluteni unutturuyor bir süre. Sonra tabii bağırsak da düzelmiş oluyor. Geçirgenlik azalıyor. O sırada biz işte varsa eksiklikleri yerine koymuş oluyoruz. Hayata yeni bir bakış açısı kazanıyor. İşte stresini daha iyi yönetiyor. Uykusunu düzenliyor falan. Tekrar gluteni tanıttığımızda eskisi gibi dokunmayabiliyor. Yani bunlar da mümkün.
0: Çözüm üretmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Evet, ne yediğimiz önemli dedik. Hı-hı. Peki bu yediğimiz gıdaları nasıl yediğimiz, ne zaman yediğimiz de önemli.
1: Evet, bu da çok çok önemli. Bir kere demin daha önce konuşmuştuk. Sindirim aslında çok kolay bir şey değil. Vücudun enerjisinin çoğunu harcadığı bir süreç. Nerede başlıyor? Ağızda başlıyor. Hı-hı. Ne verilmiş ağzımda? Diş verilmiş. Çünkü sindirim kolay başlasın diye. Küçük parçalara ayırayım diye. O yüzden yeterince çiğnemek, mideye daha az yük göndermek adına çok önemli. Yeterince çiğnedik, mideye gönderdik. Midenin olayı ne? Midenin olayı asit. pH'sı 1-2. Yani cildime değse cildimi tahriş edecek bir pH. Ama Allah-u Teala mideyi öyle yaratmış ki kendisine dokunmuyor. Amacı da o gıdayla pH'sı 1-2 oranındaki mide sıvısı etkileştiğinde sindirim gerçekleşiyor. Yani küçültüyor onu, daha da küçültüyor. Emilime uygun hale getiriyor. Ama ben yeme esnasında su içersem ne yapıyorum? Mide asitini diluye ediyorum. Yani o
0: çözeltiyor.
1: Evet.
0: İnceliyor o asit.
1: Aynen. pH 4'e 5'e 6'ya yükseldiğinde ne oluyor? Sindirim yanlış başlamış oluyor. Sindirim yanlış başlarsa yanlış devam eder. Sindirilmeden mideden bağırsağa geçen gıdalar orada mesela çürükçül bakterilerle işte fermentasyon sürecine girip işte SIBO dediğimiz, IBS dediğimiz, yani türlü çeşit bağırsak problemlerine sebep olabilir. Ayrıca bütün bu işte mide asitinin yeterli olması, pankreasımdan yeterli sindirim enzimi salgılanabilmesi için benim de parasempatik modda olmam lazım. Parasempatik modda, onu da anlatalım.
0: Lütfen.
1: Vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Biri sempatik, biri parasempatik. Sempatik dediğimiz savaştığımız ya da kaçtığımız durumlarda devreye giren sistemimiz. Şimdi ben yoldan karşıdan karşıya geçerken aniden bir araba benim yanımda fren yapsa ben sempatik moddayım. Ne yapacağım? Kaçacağım. oradan değil mi? Evet. Kaçmak için ne olacak? Göz bebeklerim büyüyecek, kaslarıma kan gidecek ki koşabileyim, hı-hı, kalbim atmaya başlayacak, daha çok kan pompalayacak
0: hızlı
1: kaslarıma.
0: Nefes alacaksınız.
1: Şimdi böyle bir durumdayken vücut sindirimle ilgilenebilir mi?
0: Hayır, beynin ilk hedefi hayatta kalmak.
1: Hayatta kalmak.
0: Acil ne varsa oraya yönlendiriyor.
1: Aynen, sindirim çok sonra bir olacak aşama, bir şey. O yüzden mide asidi falan sindiremez. Aynı durumda ben gergin bir halde yemeğe oturursam, hı-hı, kafamda bir şeyleri halledersem, 3. sayfa haberi okursam, televizyonda kontrolsüz bir şeye maruz kalıp sinirlenirsem, üzülürsem falan da midem yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz. Pankreasım yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz.
0: Huzurlu bir ortama, evet, ihtiyacı var.
1: Yani yemeğin gerçekten böyle özenle yapılması gereken bir şey. Özenle hazırlanması, içerik açısından özenle oturulması, tam huzurla yapması gereken. İşte belki işte bir nefes egzersizi.

0: partisi yapıp, belki bir çocuğumuzla eşimizle sarılıp, hoş şeylerin, hoş sohbetlerin geçtiği bir ortamda tam sindirim yapabilirim.
1: Evet. Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Ne zaman yediğimizde ön plana çıkıyor mu? Hı-hı. Bunu her saatte yiyebilir miyiz?
0: Yememeliyiz. Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu anda çok fazla kalori girişimiz var. Hı-hı. Ve insülinlerimiz çok yüksek. Herkeste çok yüksek. Benim her yeme davranışım insülin salgılatan bir davranıştır. Şimdi eskiden şeyler vardı. 3 ana öğün, 3 ara öğün. Gerçekten insanın vücuduna yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi. Tabii ki yani hipoglisemisi olan yok.
2: Karaciğeri yorar
0: tabii
2: diye.
0: Tabii ki. Karaciğeri, işte pankreas. Tabii ki hani bazı özel durumlarda kişide hipoglisemi oluyordur, olabilir. Ama ben genel herkes için uygun olandan bahsediyorum. Yani sağlıklı diye işte sürekli kuru yemişti, işte kuru meyveyi de atıştırıyor olmak doğru bir şey değil. Çünkü her yeme davranışım dediğim gibi sindirimi başlatan, pankreastan insülin salgılatan, insülin de bizim yüksek olmasını istemediğimiz bir hormon. Yoran bir hormon. Uzun vadede pankreas çalıştıkça gücü azaldığında diyabete beni sürükleyen bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden böyle olsun istemiyoruz. En güzeli aslında geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği. Yani günde iki öğün beslenme. Tolere edemiyorsak arada bir ara öğün olabilir.
2: Peki en güzeli bu. Kalori geldikçe mi insülin salgılanma ihtiyacı olur? Evet. Ben sürekli yersem mevcut insülünü vaktinden önce mi bitireceğim?
0: Evet, aynen öyle bir şey. Bir de tabii ki akşam belli bir saatten sonra sindirim enzimleri azalıyor. O sebepten de işte 6'dan sonra, hadi diyelim İstanbul şartlarında 7'den sonra artık yemeği içmeyi kesmek gerekiyor.
2: Kış ve yaz için farklı saatler.
0: Yani güneşin batışı doğuşu gibi belki olabilir. Çünkü bizim vücudumuzda sirkadiyen ritim diye bir şey var. Sirkadiyen ritim güneşin batışı ve doğuşuyla alakalıdır. Gündüz hakim olan hormonlar başka, gece başka. Gündüz biz ne yapıyoruz? Beyin fonksiyonları, kas kasılması, sindirim. Gece ne yapıyoruz? Tamir, onarım. Ben hala gece yemeye devam edersem enerjimi tamir, onarımdan alıp sindirime yönlendiririm. O zaman ne olur? O gün karşılaştığım bir mikropla mücadele edemeyip hastalanabilirim. İşte hepimizde günde onlarca tümör hücresi oluşuyor. Bağışıklık sistemim bir gün bu tümör hücresini gözden kaçırıp sindirim yapacağım diye gözden kaçırırsa bir kanserleşme sürecinin başlangıcına temel atmış olabilirim. Tabii ki bu böyle olmuyor ama hani anlatabilmek adına bunu böyle izah ediyorum. O yüzden gece akşam olduktan sonra yeme içme faaliyetlerini son buldurmamız gerekiyor.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Bazı kişiler çok gergin olduğunda, stresli olduğunda yemeğe yöneliyor. Kimisinin iştahı kapanıyor. Bu durumda da birbirini tetikleyen unsur diyebilir miyiz? Bağırsak sindirimi sağlıklı olursa zaten stres oranımız da azalmış olacak otomatik olarak.
0: Tabii. Yani bahsettiğiniz şeyler biraz duygusal yeme. Bazen bu duygusal yemeler de karışıyor. Yani şimdi hasta geliyor, insülini 20'lerde. Şimdi insülini 20 olan bir insan yer yani. Bu duygusal yeme değildir. Hani bunu mesela düzeltiriz, düşürürüz insülini. Hala böyle bir durum varsa duygusal yeme, o zaman başka şeylere bakmak lazım. Gerçekten bir duygunun tatmini için mi yiyor kişi? O zaman bunlara bakmak lazım. Ama benim gördüğüm bu insülin düştükten sonra duygusal yeme denilen şeylerin de büyük oranda azaldı.
2: Ne zaman yediğimiz çok önemli dediniz. Geç kahvaltı, erken akşam yemeği. Bunu hayat düsturu edineceğiz. Tabii ki istisnai durumlar olabilir değil mi? Bazen çok katı kurallar uygulanıyor. Hayat öyle bir şey değil. Beden öyle bir şey değil.
0: Kesinlikle yani bunu söylediğiniz iyi oldu. Ben şundan da çok rahatsız oluyorum. Yani bir şeyi böyle yapmaya, yani kural gibi yapmaya çalışmak doğru değil. Yani her alanda esnek olabilmemiz lazım. Esneyebilmemiz lazım. Yemek de aynı şekilde. Mesela o gün açsınız, sabahleyin erken yapın kahvaltınızı. Yani illa geç yapmanız gerekmiyor. Ya da o gün kahvaltı hiç istemiyor canınız. Kahvaltı yapmam gerekiyor diye kahvaltı yapmayın. Öğle yemeği yiyin, akşam yemeği yiyin. Yani esneyebildiğimiz kadar biz aslında sağlıklıyız. Duygusal anlamda da, düşünsel anlamda da, bedensel anlamda da bu böyledir.
2: Evet, genel kuralların farkında olacağız.
0: Çünkü bazen insanlar da, bazı hastalarda şöyle oluyor. Hani bir şey söylüyorsun, onu yapmak adına o kadar strese giriyor ki. Yani yapmasa daha iyi gerçekten. Evet, yani onun getirdiği stres yükü daha fazla oluyor.
2: Esnek olabilmek önemli.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Peki nasıl pişirdiğimiz, bunları nasıl hazırladığımız, sofraya nasıl getirdiğimiz de önemli mi?
0: Kesinlikle. Yani duygusal anlamda şeyden bahsetmiyorum. Yani pişiren kişinin duygu halinin iyi olması falan, onlar çok ayrı derin konular belki ama.
2: Ama onlar da gerekiyor tabii.
0: Onlar
2: ki.
0: Da gerekiyor. Yani şimdi doğalarla pişirilmiş bir yemekle böyle evet, gergin kıza kıza. Aynen, öyle bir pişirilmiş yemeğin aynı olmadığına eminim. Ama tabii ki kapkacak noktasında burada ben söylemek istiyorum. Yani işte çok toksik bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ve bu toksinlerin bize ulaştığı en büyük alanlardan bir tanesi de pişirme yöntemleri. Ben yanlış tencere, tava, çatal, kaşık vesaire kullanıyorsam bu hani şifadan çok zararlı bir duruma dönüşebilir. Yine yüksek ısılarda pişirmek. Bazı mesela akıllı gıda kombinasyonları var. Hangi gıdayı hangisiyle yersem iyi olur ya da hangisiyle yersem kötü olur, emilimini bozar. Bu konularda bilgi sahibi olabilmek, farkındalık geliştirmek de çok önemli.
2: İlk aklınıza gelen yanlış kaplardan örnek verecek olursanız ne söylersiniz?
0: Bir kere teflonların artık bulunmaması gerekiyor yani mutfağımızda. Plastiklerle gıdanın temas etmemesi gerekiyor. Özellikle kadınlarımız için bu çok önemli. Yani östrojen, çünkü yapay östrojen olduğundan dolayı plastik, meme kanseri, endometriyum kanseri, bu anlamlarda ciddi sıkıntı.
2: Bir zeytinyağını evet plastik bir kapta tutmayacağız. Hı hı. Ama bir yeşilliği plastik kapta yıkamayacağız mı? O kadar mı?
0: Ne kadar dikkat edebilirseniz o kadar kâr diyeceğim ben bu noktada. Tabii plastiğin kalitesi de önemli ama mümkünse bence plastik gıdayla hiç temas etmemeli. Daha böyle cam, demir döküm, kaliteli çelik, bunlara yönlenmek gerekiyor.
2: Evet, ısı ayarı da önemli.
0: Isı ayarı çok önemli. Çünkü hani bir noktadan sonra artık zararlı ürünler açığa çıkıyor. Özellikle bazı yağları, zeytinyağını mesela yüksek ısıyla temas ettirmemek. Hani kavurma işlemi yapacağımızda tereyağı, sade yağ gibi yağları tercih etmek. Bunlar önemli.
2: Nasıl yediğimiz ya da ne zaman yediğimiz, ne yediğimiz bizim diyabet hastası olmamızı ya da olmamamızı belirler mi?
0: Kesinlikle belirler. Yani diyabet dediğimiz şey, pankreasımızdan salgılanan insülin denen bir hormon var. Bu insülin hormonu şekeri belli aralıklarda, yani yükseldiğinde belli aralığa çekmeyle yükümlü bir hormon. Şimdi ben gereğinden fazla şekerli, karbonhidratlı şey tüketip şekerimi kanda yükseltirsem sürekli insülin salgılatacağım. Bu ne olacak? Pankreasım bir süre sonra yorulup artık yeteri kadar insülin salgılayamamasına sebep olacak. Bu olduğunda da ben diyabet olacağım.
2: Evet. Peki son birkaç cümleyle isterseniz yine toparlayalım ve dinleyicilerimize tavsiyelerinizi alalım.
0: Peki, bence beslenme bilinci gerçekten mutlaka herkesin, hani kendini seven, evladını, ailesini seven herkesin görev, sorumluluk, bilinç edilip öğrenmesi gereken bir şey. Çok zor bir şey de değil. Yani biraz farkındalık, biraz ilgi, biraz alakayla gerçekten yapılabilir. Bence mutfaktan başlıyor sağlık. O yüzden herkese bu anlamda bir eğitim, artık neyse, yani artık sosyal medyada da bu tarz şeyler çok fazla var. Sadece biraz ilgi ve emekle olabileceğini düşünüyorum.
2: İlgi
0: tavsiye ediyorum.
2: Gerekiyor. Ve annelere de bu noktada çok iş düşüyor.
0: Evet, kesinlikle. Anne ne yaparsa çocuk da sonuçta onu öğreniyor.
2: Evet. Ve damak tadı o şekilde gelişiyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Çok verimli bir program oldu. Çok istifade ettik. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Benim için de öyleydi. Çok teşekkürler.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sağlık Saat Afiyet programında iç hastalıkları uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Sayın Filiz Gültekin Tırtır'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
1: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının aff olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz'e, ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarınızı, ibadetlerinizi, taatlerinizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah

0: haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik," dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya "Ya sihirbazdır veya mecnundur," demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ağat kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara "Bir zamana kadar faydalanıp eğlenin," denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın. Ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde

de mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onları aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen
Rabbinin nimeti sayesinde

kahin de değilsin, Mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Münteha'nın
yedinci semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman sidreyi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıkları ile cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü İmandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler, yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz
Ad kavmini de o helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran odur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir, derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki, onlara içinde ibret alıp da, kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağrıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken, kafirler o zaman içlerinden, "Bu çok çetin bir gündür," derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et," diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz
bir sapıklık

ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o, şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun, o dişi deve ile aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah.
Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası İblis'i ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki, kudret olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler
çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennet de yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vaka Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün üç sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar.
Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız, daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz
bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyor?

Ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Hadid suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara bugün sizin müjdeniz içlerinde ebedi kalacağınız alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman etmişlere, ne olur bize bakın
bizi bekleyin de

0: nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara, dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince, onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27'yi dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 27.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27'yi dinlediniz. Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

yücesin. Kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulum ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim.